0: ve ebedi kadimle, sonradan olan manasında hadis şeklinde ikiye ayrılır. Kadim olan sadece Allah Teala'dır. Diğer bütün varlıklar sonradan yaratılmıştır, hadistir. Sonradan olan varlıklar, insanoğlu açısından bakıldığında fiziksel olarak algılanabilen ve algılanamayan diye ikiye ayrılır. İnsanın kendisi ve etrafında görüp gözlemleyebildiği varlıkların mevcut olup olmadığı tartışma konusu değildir. Belli bir hacmi, yoğunluğu, maddi yapısı olmayan ve duyularla algı alanına girmeyen varlıklarsa gayb alanıyla ilişki içindedirler. Bu tür varlıklar ancak peygamberin haber vermesiyle bilinebilir. İşte iman meselesi bu varlıklar üzerinde cereyan etmekte. Fiziki alanın dışındaki varlıklar da kendi aralarında yüce değerlere sahip olanlar ve fazileti daha az veya değersiz olanlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Melekler birinci, cin ve şeytansa ikinci grupta değerlendirilir. İslam dininde melek denilince, önce elçi olarak peygamberlere gönderilen, sonra da evren ve insanlar üzerinde Allah'ın izniyle tasarrufta bulunan ve onun emirlerini yerine getiren güç sahibi manevi varlıklar akla gelmekte. Dinimizin temel kaynağını teşkil eden Kur'an-ı Kerim'de meleklere imanın gerekliliği açıkça belirtilmiş, onların varlığına inanmamak dinin gösterdiği ana ilkelerden uzaklaşma olarak nitelendirilmiştir. Bu hususla ilgili bazı ayet-i kerimelerin mealleri şöyledir. Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne vahyedildiyse hepsine iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine gönülden bağlanıp, biz Allah'ın elçileri arasında ayrım gözetmeyiz dediler. Şunu iyi biliniz ki iyilik yönünüzü doğuya veya batıya çevirmekten ibaret değildir. Asıl iyilik kişinin Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanmasıdır. Melekler var oldukları halde insanlar tarafından görülememektedir. Çünkü onlar nurdan yaratılmıştır. Bununla birlikte meleklerin varlığına inanıyoruz. Onların mevcudiyetini Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de haber vermiş. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de melekleri hem görmüş hem de kendileri hakkında bilgi vermiştir. Allah Teala'nın ve Resul-i Ekrem'in bildirdiği her şey şüphe yok ki doğrudur. Melekleri inkar etmek, dini bakımdan bağışlanabilir bir davranış değildir. Meleklere iman, peygamberlere iman, melekleri inkar etmek, peygamberleri inkar etmek demektir. Bu inkar da, kitapları ve ahiret gününü inkar anlamına gelir. Şu halde peygamberlere, onların vahiy yoluyla getirdiği hükümlere ve kitaplara inanmadan önce, vahyi ve kitapları onlara ulaştıran meleklere kesin bir şekilde iman etmek gerekir. Bu husus hem dini hem de mantıki olarak bir zorunluluktur. İman halkasında böylesine önemli konumundan dolayı olacaktır ki, melekleri inkar, Kur'an'da Allah'ı inkardan hemen sonra zikredilmiştir. Bir ayette de şöyle buyuruluyor. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olan kimse iyi bilsin ki, Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Ja ber, ja ber. Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusuruyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin.
cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim

Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Muni, ya Muni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuş.

0: Bedenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya nur, ya nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurun yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab. Sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.
1: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz. Biz de...

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İblis sana babasının canı, sevgili evladım diye seslenir. Böylece o lanetlenmiş şeytan sözüyle seni kandırmak ister. O kara yüzlü vaktiyle babana da bu şeytanlığı yaptı. Hazreti Adem'i kandırdı. O iblis satranç tahtasının başında gayet çevik ve kurnazdır. Sen onun oyununa yarı uykulu gözlerle bakma, aldanırsın. Çünkü o seni aldatacak çok oyun bilir. Boğazına bir çöp gibi takılıp kalabilir. Onun çöpü boğazında yıllarca kalabilir. O çöp nedir bilir misin? Mevki, mal ve mülk sevdasıdır. Ey hak yolunda kararsız olan kişi! Mal çerçöptür. Ama sende sevdası oldukça da boğazında takılı durur. Ab hayat içmene engel olur.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Kurtarıcı kurallar az sonra.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Ey Rabbim, peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah'ım. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasım. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'da döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le Umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznüm kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di, yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim.
Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

0: canparelerimizi, helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: en çok kazandıran yatırım aracına yatırım yap. İnsanlar zorunlu ihtiyaçları için yaptıkları harcamalardan bir şeyler artırabilirlerse, hemen bunu gelecekte kendileri için karlı olacak bir yatırıma dönüştürmenin peşinde koşuyorlar. Kimileri gayrimenkule, kimileri altın ve dövize, kimileri borsaya yatırım yapıyor. Meşru sınırlara riayet etmek kaydıyla bunlara diyecek sözümüz olamaz. Ancak içinde 3 gün kalacağımız dünya için yatırımı düşünürken, sonsuz kalacağımız yurt için yatırım yapmazsak, o zaman sıkıntı olur. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Rabbimiz vaat ediyor, kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? Altın çıkacakmış, falan şirket halka arz olunuyor, hisse senedi çok kazandıracakmış, gayrimenkul fiyatları çok artacak sözleriyle yatırıma geçen bizler, Rabbimizin sözüyle harekete geçmeyecek miyiz? Dünyadaki her yatırım aracı kazandırır da kaybettirir de. Yeri gelir tavan yapar, yeri gelir taban yapar. Ancak Allah'ın bizi teşvik ettiği ticarette zarar söz konusu olmaz. O ticaret her anlamda kurtuluştur. Ey iman edenler! Sizi elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adin cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Duamız. Rabbimiz bizlere ebedi hayatımız için asla kaybetmeyeceğimiz, hep kazançlı çıkacağımız şekilde yatırım yapmayı nasip eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Günün duası.
1: Bera bin Azib, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine şunları söylediğini bildirmiştir. Ey Azib, yatacağın zaman namaz için abdest aldığın gibi abdest al. Sonra sağ tarafın üzerine yat ve şöyle de: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Sana karşı ümit ve korku besleyerek. Senden sığınacak yer yine sensin. Senden kurtulacak yer yine sensin. Allah'ım, indirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim. Şayet o gece ölecek olursan, fıtrat üzere ölürsün. Uyumadan önce söyleyeceğin son sözler bunlar olsun.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez.

selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
0: Sabah mahvel sürmesi az sonra.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali az sonra.
1: Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 3. cüzdeyiz. 3. cüzden 3 konuyu sizlere aktaracağız. 3. cüzde Bakara suresinin son tarafı ve Ali İmran suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konunun yani 3 mesajın ilki tevhid inancı ve dua bilinci. Vahyin rehberliğindeki muvahhid bir insan olmak ve her zaman Allah'a dua etmek gerekir. Bakara suresinin son kısmında inançla ilgili 2 bölüm bulunmaktadır. Birisi ayetül kürsidir ki bu ayette tevhid inancı bağlamında Allah'ın gücü ve otoritesi tanıtılır. Diğeri de Bakara suresinin Amener Rasul olarak bilinen son 2 ayetidir. Burada da iman yenileme ve söz verme ayrıca hayati bir dua bulunmaktadır. İkinci mesajsa ahiret bilinci ve diriliş örnekleridir. Vahyin rehberliğinde ahiret inancı güçlenmeli ve hesap günü unutulmamalıdır. Bakara suresinin sonundaki bir diğer önemli konuysa diriliş örnekleridir. Allah Teala insanların ahiret inancını güçlendirmek için dünyada bazı diriliş örnekleri göstermiştir. Bunlar Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Üzeyir aleyhissalatü vesselam döneminde yaşanmış örneklerdir. Bu örneklerden bir başkası ileride rastlayacağımız Ashab-ı Kehf'tir. Ve üçüncü konuya baktığımızda Allah'a teslimiyet bilinci başlığıyla karşılaşıyoruz. Hayatın her alanında Müslümanca yaşamak. Ali İmran suresi Bakara suresinin devamı niteliğindedir. Bakara suresinde Yahudilerin hataları anlatılırken bu surede de Hristiyanların hataları anlatılır. Daha surenin başında Kur'an ayetlerinin muhkem yani açık ve müteşabih yani kapalı olarak 2 kısım olduğu açıklanır. İnanç, ibadet, ticaret, evlilik ve ahlak gibi konularla ilgili ayetler muhkem kapsamındadır. Muhkem ayetlere hem iman edilir hem de onlarla amel edilir. Müteşabih ayetlere yani kapalı ayetlere gelince onlara sadece iman edilir, yorum, tefsir ve tevil edilmez. Hazreti İsa'nın babasız doğuşu da bu müteşabih, kapalı konulardandır. Ve Allah'ın bir mucizesidir. Önceki ehli kitaptan Yahudiler muhkem ayetlerde yani ahkamda hata ettiler. Hristiyanlar da müteşabih yani kapalı, mucizevi konularda hata ettiler. Bu cüzde Meryem validemiz ve Hazreti İsa'nın doğuşu ve gençliği anlatılır. Sonra da konu şu ayetle tamamlanır. İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Burada Hristiyanlara bir mesaj verilir. Siz Hazreti İsa'nın babasız doğmasını yanlış yorumladınız ve hemen Tanrı'nın oğlu dediniz. Haşa! Halbuki onun durumu Hazreti Adem'in durumu gibidir. Mucizedir. Ayrıca Hazreti Adem hem annesiz hem de babasız yaratılmıştır. Bunlara rağmen o insandır ve insan peygamberdir. Dolayısıyla Hazreti İsa da bir insandır ve insan peygamberdir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Üçüncü cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka

kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Allah içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Allah dileseydi elçilerin ardından gelen insanlar kendilerine bunca açık delil geldikten sonra birbirine düşüp savaşmazlardı. Lakin farklı yollara yöneldiler. Bu sebeple kimileri iman etmiş, kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Alım satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan, Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur, diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa verirse sahte ilahlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir deyince o, hayat veren ve öldüren benim dedi. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez. Yahut evlerinin çatıları çöküp üzerine duvarları yıkılarak harap olmuş, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek demesi üzerine, Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş. Eşeğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklere bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerine etle kaplıyoruz buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir dedi. İbrahim, Rabbim, ölüleri nasıl diriltiyorsun bana göster deyince Rabbi, yoksa inanmıyor musun demişti. O, hayır inanıyorum fakat kalbim tam kanaat getirsin diye cevabını verdi. Rabbi, kuşlardan 4 tane al, onları kendine alıştır. Sonra parçalayıp her bir tepeye onlardan bir parça bırak. Sonra onları çağır, koşarak sana gelecekler ve şunu bil ki, Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir buyurdu. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine

katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkârcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise, tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler ona mahsustur. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allahsa kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. O dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunuysa ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar. Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız, şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerinse gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz, bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse, işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah

faizi tüketir, sadakalarıysa artırır ve Allah hiçbir inkarcı günahkarı sevmez. Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tevbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan birisi borçluysa, eli genişleyene kadar beklemek gerekir. Şu da var ki, bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki, onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir katip bunu adaletle yazsın. Katip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle, biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun, büyük olsun, vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır. Onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Katip de şahit de zarar görmesin. Eğer bunu yaparsanız, şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Şayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız, teslim alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyin. Kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın elçisi ve müminler, Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur.
O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler derler ki, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. İnkar edenlerin malları da evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeri. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup, diğeri ise gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılınmıştır. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman

Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa, doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar dünyada da ahirette de emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, içlerinden bir grup yüz çevirip gerisin geri gidiyor. Onların bu tutumu, sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacak demelerinden ötürüdür. Uydura geldikleri yalanlar, dinleri hakkında kendilerini yanıltmaktadır. Peki onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese hak ettiği tas tamam verildiğinde halleri nice olacak? De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de İşlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, Allah kafirleri sevmez. Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım, benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin, her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin. O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah'ın bir kelimesini, Hazreti İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli
ve salih kullardan bir peygamber.

Peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor. Zekeriya ise şöyle dedi: Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir? Buyurdu ki, işte böyle, Allah dilediğini yapar. Rabbim dedi, bana bir alamet göster. Şöyle buyurdu, senin için alamet, insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. Melekler şöyle demişti, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi. Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan, huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Bunlar sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar tartışırken de sen yanlarında değildin. Melekler demişti ki, ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır. O hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşacak ve salih kişilerden olacak. Dedi ki, Rabbim, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah buyurdu, işte öyle. Allah dilediğini yaratır. Bir işin olmasını istedi mi, ona sadece ol der, o da oluverir. Rabbin ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek. Kuşkuya yer yok, işte size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar, ona üflerim. Allah'ın izniyle derhal kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz, elbette bunda sizin için bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınmış olanların bir kısmının sizin için helal olduğunu bildireyim diye gönderildim ve size Rabbimden bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru olan yol budur. İsa onlardaki inkarcılığı sezince, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sordu. Havariler cevap verdiler. Biz Allah için yardımcılarız. Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanlarız. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Allah buyurmuştu ki, ey İsa, ben seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim, seni o inkarcılardan arındıracağım ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim. İnkar edenleri dünyada da ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapanlara gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz apaçık delillerdir, hikmet dolu sözlerdir. Allah nezdinde İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti.

De ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a tapalım, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve Allah'ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını Rab edinmesin. Eğer yine yüz çevirirlerse, şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap, İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber, Hazreti Muhammed ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki sizi saptırsınlar. Oysa onlar ancak kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Neden hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Gün başlarken müminlere indirilmiş olana iman edip günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın. De ki, doğru olan yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Birine size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz? De ki, kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah, zatında ve sıfatlarında sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir. Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça, onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır. Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler ve Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine öğretmekte olduğunuz kitap ve yapmakta olduğunuz incelemeler gereğince Rabbin halis kulları olun der. Ve o peygamberin size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi de düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkarcılığı emreder mi hiç? Allah peygamberlerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış, kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine o halde şahit olunuz. Ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Artık bundan sonra her kim dönerse işte onlar yoldan çıkmış.

inançların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde olanlar da, yerde olanlar da isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. De ki, biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki, bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkârcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Elbette imanlarının ardından inkârcılığa sapıp sonra inkârlarını daha da artıranların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapkınların ta kendileridirler. Evet, inkâr edip de kâfir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem veren bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Diyanet Takvimi.
2: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 6 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 6 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Evliya Çelebi 50 yıl sürecek seyahatine başladı. 1630. Arka sayfa. Günün konusu. Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini Evliya Çelebi. Evliya Çelebi hakkında bilinenler seyahat hatıralarını topladığı 10 ciltlik eserine dayanır. Gerçek adı belli değildir. Hocası İmam Evliya Mehmet Efendi'ye nispetle bu ismi almış olmalıdır. Eserindeki bilgilere göre 1020'de İstanbul'da doğdu. Şeyhülislam Hamid Efendi Medresesi'nde 7 yıl derslere devam etti. Evliya Mehmet Efendi'den hafızlığa çalıştı. Babasından hattatlık öğrendi. Saraya intisap ederek Enderun'da tahsilini sürdürdü. Bir müddet sonra kirar-ı hasa alınıp burada hat, mus

0: ettiği nahiv ve tecvid gibi dersler okuyarak bilgisini arttırdı. Seyahatlerinin sebebini 1040 yılının Aşure gecesi gördüğü rüyaya bağlar. Rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kalabalık bir cemaatle birlikte görür. Heyecana kapılıp Resul-i Ekrem'in elini öperken "Şefaat ya Resulallah" diyecek yerde "Seyahat ya Resulallah" der. Hazreti Peygamber de tebessüm ederek seyahati ve ziyareti ona müjdeler. Evliya Çelebi de buna binaen uzun yıllar süren seyahatler gerçekleştirir ve hatıratını Seyahatname isimli kitapta toplar. Bir ayet. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. En'am suresi 11. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
23: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
24: Hüsnü Hal.
25: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine.

Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

gelmez geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte işte o eteğe.

0: Esma-i Hüsna az sonra.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
2: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
3: El Macit. Kadru şanı büyük, keremi, azameti, şerefi ve mağfireti sonsuz olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlıkları şerefiyle tezyin eden Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Asil, şerefli ve seçkin olmak anlamındaki mecd kelimesinden türeyen macit esması, asil, şerefli, cömert olan anlamına gelir. Mecid esmasıyla aynı kökten gelen bu esma, Rabbimizin merhametini perçinler. Allah'ın macit oluşu,

0: şu, acz ve eksiklikten, yani mahlukatın özelliklerinden uzak olmasıyla, lütuf ve ihsanının bolluğuyla tecelli eder. Rabbin şerefi, ikramında gösterir kendini. Hiçbir kul, hiçbir şeyi hak etmemişken ikram ederek, ikram ettiklerinin karşılığını verseler de, vermeseler de, nimetini devam ettirerek, bize şanının yüceliğini ispat eder Rabbimiz. İnanmış kalplerimizin hala bu hal üzere devam ediyor olması, başımıza gelebilecek sonsuz ihtimalin içinden en hayırlısını bize veriyor olması, diğer kulların kalbine sevgimizi yerleştirip bizi kıymetli kılması nimet değil de nedir? Böyle mükemmel bir Rabliğe nasıl karşılık verilir? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Her insanın Rabbi ile bağı vardır. Yaratılmış olmaktan gelen, varlığının sebebi olmasıyla doğan bir bağdır bu. Yetişkinliğe eriştiğinde insan, Rabbi ile olan bağını gözden geçirmeye başlar. Sorguladığı her vakit, Rabbine olan yakınlığı değişir. Kullar, kendi tercihlerine göre Rablerine yaklaşır yahut uzaklaşırlar. Hiçbir yakınlık, uzaklaşmayacağı anlamına gelmez. Hiçbir uzaklık da kapanmayacak kadar büyük değildir. İnsan canlı bir varlıktır. Kurduğu bağlar da canlıdır. Sürekli değişir. Ama bir gerçek vardır ki, kul Rabbine yakınlaşmayı dilediği andan itibaren, Rabbinden merhametin fazlasını görmeye başlar. Her attığı adımın Rabbinin katında karşılığı vardır. Her niyetinde Rabbi ona ikramını artırır. Bu Rabbin şanındandır. Kendisiyle aşinalığı olan kullarına, kerem ve lütfunun fazlalığı, gözle görülen, elle tutulan cinsten değildir. Allah'la kul arasında kalır. Kul bilir kendini, nereden nereye geldiğini. Rabbimiz bizi kulluğunu iyileştirenlerden eylesin. Bir kul, Rabbi ile olan bağını kuvvetlendirmeyi ne zaman ister? En çok sıkıntıya düştüğünde, değil mi? Ferahlıkta Rabbi anmak çok aklımıza gelmez. Konfor alanı insana sahip olduklarının nimet olduğunu unutturur çünkü. Belki de bu yüzden musibet nimettir. Konfor alanımızdan çıkarır bizi. Dara düşürür ki Rabbi hatırlayalım, bağımızı hatırlayalım. İncelen, belki de kopma noktasına gelen o bağı güçlendirelim, yakınlaşalım. Allah, iman eden kullarının yakınında olmasını diler. Bizim kalbimizin de en çok buna ihtiyacı var aslında. Onu zikretmek, akılda tutmak, hayatın içinde tutmak kalbimize iyi gelen tek şeydir. Allah kuluna neyin iyi geleceğini bilir. Her musibetin bir çıkış yolu vardır ama çıkış değildir musibete düştüğümüzde önemli olan. Rabbe yaklaşmaktır. Her peygamber hikayesinde aynı noktaya gelmez miyiz? Kitab-ı Mübin'de anlatılan her hikayede peygamberin boyun eğişi anlatılır bize. Rabbine sığınışı, yakarışı, yolu yürürken Rabbine sırtını dayayışı anlatılır. Bizim içindir aslında bunlar. Bize o yolu nasıl yürüyeceğimizi gösterir Rabbimiz. Musibetle birlikte kulluğu iyileştirme çabası gelmeli, Rabbe sığınma, doğru olanı, rızaya uygun olanı yapma uğraşı gelmeli. Gelmeli ki ahlakımız güzelleşsin, amelimiz iyileşsin. İşte o zaman Rabbimiz bizi muvaffak kılar. Kendimizi iyileştirmemiz için bize yardım eder. Hem kendi katında hem kullar arasında bizi itibarlı eyler. Allah'ın iyi işler yapmaya azmeden kullarına vaadi haktır. Kusurlarını affeder, haklarını korur, müdafaa eder, dara düştüğünde çıkış yolu gösterir, kalbini ferahlatır, fenalıktan uzaklaştırır usul usul. Bizim istediğimiz de bu değil midir zaten? Bir adımımıza bin katan, bizi teşvik eden Rabbimize hamdolsun. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsan, Rabbi ile birlikte var olduğunu kabul ettiğinde, her şeye onun ismiyle başladığını da kabul eder aslında. Bu yüzden her işimizin başında, ortasında, sonunda Allah vardır. Bu yüzden Bismillah deriz. Bismillah her tercihin, her varlığın, her hayrın başıdır. Ne varsa Allah için vardır artık hayatımızda. Allah'ı tanımak, tanıtmak için Allah adına, Allah'ın adıyla vardır. O halde benim hayatımın merkezi olmalı Rabbin ismi. Macid olan Rabbimin şerefini omuzlarıma alarak hareket etmeliyim ben. Sırtımı Rabbime vermeliyim. Onunla başlamalı, onunla yürümeliyim bu yolu. Bana yakışan budur. Hayat tercihlerden ibaret. Ben de bir tercihim. Rabbim beni var etmeyi tercih ettiği için buradayım, yaşıyorum. O halde benim bir duruşum olmalı. Davranışlarımın bir tabanı, dayanağı olmalı. O da Rabbim olmalı. Bismillah'la ben duruşumu belirlerim, tevazuumu gösteririm, Rabbime yakınlığımı anlatırım. Ona sığınırım, yardım beklerim. Varlıktaki bütün boşlukları onun adıyla doldururum. Mümin en çok duruşundan belli eder kendini. İçinde ne varsa dışına onu yansıtır. Ben içimi Rabbimle doldururum ki dışıma da yansıtabileyim. Onunla var olduğumu, onun şerefiyle şereflendiğimi, onun lütfuyla ayakta kaldığımı bileyim ki herkese bildirebileyim. Benim derdim Rabbimle bağımı güçlendirmektir. Dilerim ki Rabbim de bu niyetimi kabul eder, yakınlığın tadına varanlardan olurum. Keremi, azameti ve lütfu sonsuz ya Macid! Bizi doğru yola kılavuzluk eden ve onu fiilen izleyen, hak yoldan sapmayan ve saptırmayan, dostlarınla barışık ve düşmanlarına dargın olan salihlerden eyle. Güç ve kudretinle donanan, mecid ve şerefinle vasıflanıp yücelen kulların olmayı diliyoruz senden. Kerem ve azametin hürmetine bizi geri çevirme. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
2: Ya Malikel Mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler melik, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun,

Huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Açtın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Baktın yine kalbi aşım, yollarımı bağlar mısın? Neden elim vermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esredi Yunus'un canı, yoldayım illerin kanı, Yunus düşte gördü seni.

Merhaba sevgili dostlar, ben Necip Karakaya. Ben de sizler gibi Diyanet Radyo dinliyorum. Çünkü yapmış olduğum bütün yolculuklarda Diyanet Radyo benim en iyi yol arkadaşım.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler,
8: selamı gönülden alabilenler,
9: hayırlı günler diyenler,
10: karşılıksız sevenler,
11: kadir kıymet bilenler,
12: üzerine güneş değmeyenler,
13: hesap etmeden verebilenler,
14: ben değil biz diyebilenler,
15: herkese merhamet edebilenler,
16: yolu yönü haktan yana olanlar,
17: aralarında selamı yayanlar,
18: doğrudan yana olanlar,
19: mazluma kol kanat olanlar,
20: yol açan,
21: yol olan,
22: yolda olanlara.
23: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
24: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
25: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. 19 Ağustos Çarşamba sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü sağlıklı, huzurlu, bereketli eylesin. Güzel bir günün sabahında, Çarşamba sabahında sizlerle birlikteyiz efendim. Sizin de selamlarınızı ve mesajlarınızı bekliyoruz programımıza. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla programımız başlıyor. Güzel bir eserle açılışımızı yapalım. Hemen sonrasında gazete haber başlıklarımızla kulaklarınızda olacağız efendim.

Gündem. Efendim geçiyoruz gündem bölümüne, gazete haber başlıklarımıza bakacağız. Devlet üniversiteleri %99,5 doldu. YKS sonuçlarına göre yaklaşık 482 bin kontenjandan sadece 2292'si boş kalırken devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'e yükseldi. Ön lisans programlarında ise boş kalan kontenjan sayısı yalnızca 37. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, devlet üniversitelerimizde doluluk tarihi seviyede dedi. Öte yandan süreci samimiyet ve titizlikle yöneteceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Terörsüz Türkiye yasasına ilişkin sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devlet kurumlarını ve görevlilerini tebrik eden Başkan Erdoğan, başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu 24 Ağustos'ta toplanıyor denilmiş. Öte yandan Terörsüz Türkiye bölgesel istikrarın anahtarı diyor alt haber başlıkta. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye'nin güvenlik yanında ekonomik, diplomatik ve bölgesel istikrar anahtarı olduğunu, emperyalizmi bozup Türk barışını inşa edeceğini, demokrasiyi güçlendireceğini söyledi. Bahçeli, Terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir dedi. Ranzalar füze oluyor. İstanbul'da tadilata giren öğrenci yurtlarında ranza ve dolap gibi eşyalardan çıkan hurda metaller, makine ve kimya endüstrisinde işlenerek savunma sanayinde ham madde oluyor. Bu metaller mühimmat, roket ve füze gövdeleriyle zırhlı araç parçalarının üretiminde kullanılıyor. Ocak 2024'ten bu yana yaklaşık 2300 kamyon hurda makine kimya endüstrisine gönderildi denilmiş efendim. Aksa'da resmi işgal. Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Yahudi tapınağı inşa etme girişimlerini gizlemeyen terörist İsrail, Aksa'da Yahudilerin ibadet

etmesine de ilk kez resmen izin verdi. Polis, Yahudi işgalcilerin Siddur adı verilen Yahudi dua kitaplarıyla Aksa'ya girmelerine izin verdi. Bu tür uygulamalar geçmişte resmi onay olmadan gerçekleştiriyordu. Middle Esad E'ye göre bilgi veren bir kaynakta, ben ziyaretçi olarak geldiğimde sizin kurallarınıza uyarım ancak bugün onlar kendi kurallarıyla geliyor dedi denilmiş. Bir diğer haber başlığındaysa Muhittin Böcek'ten yeni bomba diyor, İmamoğlu 15 milyon avro istedi. Daha önce Özgür Özel'e 1 milyon avro ve 200 bin dolar para verdiğini itiraf eden eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten bir bomba daha geldi. Böcek yeni ifadesinde İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon avro istediğini açıkladı. 5 milyon avroyu teslim eden Böcek, İmamoğlu tutuklanınca geri kalan parayı veremedi diyor haber özetinde. Bir diğer gazeteye bakacağız efendim. Orta Doğu'nun yeni mimarı Türkiye denilmiş haber başlığında. Başkan Erdoğan, Trump'la telefon görüşmesi dünya basınında geniş yankı buldu. Soykırımcı Netanyahu ise panikte. Terörist İsrail basını görüşmeyi büyük hamle olarak duyurdu. İngiliz Telegraph gazetesinin verdiği haberde demek ki ittifakı için Orta Doğu'yu yeniden şekillendiren 3 silahşör başlığını attı. Avrupa medyası ise Erdoğan'ın Trump'a İran'la müzakereleri sürdürmesi çağrısı yaptığını aktarırken Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ağırlığına dikkat çekti deniliyor efendim. Meta'ya ağır suçlama kamu düzenini bozuyor denilmiş efendim. Çocukları ekrana bağımlı hale getiren Meta şirketine karşı açılan tarihi dava Amerika'da görülmeye başlandı. Algoritmalarıyla gençlerin psikolojisini ve toplumsal sağlığı tehdit eden şirket kamu düzenini bozmakla suçlanıyor. Bir diğer haber başlığına bakacağız efendim. Değerlerimizi yaşatalım diyor alt haber başlıkta. Ve özellikle YKS açıklaması ve öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesiyle alakalı olarak da devlet üniversitelerinde rekor doluluk oranında. YKS sonuçları açıklandı. Devlet üniversiteleri %99,52 oranında doldu. Vakıf üniversitelerinde 35.706 kontenjan boş kaldı. Yapay zeka, tıp, hukuk ve diş fakülteleri %100 doldu deniliyor. Kayıtlarsa 24 Ağustos tarihinde başlayacak efendim. Bütün öğrencilerimize, üniversiteye yerleşen öğrencilerimize bizler de hayırlı olsun diyoruz bu sonuçların. Bir diğer gazeteye bakacağız. Gece yarısı İsrail'e karşı hamle. İsrail medyası Erdoğan-Trump görüşmesini böyle haberleştirdi. Başkan Erdoğan önceki gece ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. İkili gündeminde Gazze'deki son durum, Mekke Anlaşması ve İran Savaşı vardı. Görüşme İsrail'de yankı buldu. Maariv gazetesi gecenin ortasında İsrail'e karşı büyük hamle, Erdoğan yine İsrail'i hedef aldı diye yazdı. Soykırımcı Suriye'de havaalanını vurdu. Sınırda ABD'yi kızdıran saldırı deniliyor. Türkiye saldırıyı pervasızca olarak niteleyip kınadı denilmiş efendim. Öte yandan ilk toplantı 24 Ağustos tarihinde sıra süreç komisyonunda. Çerçeve yasa Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Yasayla kurulan süreç kurulu ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve 4 bakan yer alıyor denilmiş. Bir diğer haber başlığında şekercilere operasyon diyor efendim. Nişasta bazlı şekerleri kota ve yasaklara rağmen farklı isimlerle piyasaya süren 25 firmanın 47 yöneticisi ifadeye çağrıldı. Bakanlık piyasadaki tonlarca ürünü inceledi. Bazı ürünlerin glikoz, nişasta, fruktoz gibi farklı adlarla faturalandırıldığını, böylece kota sınırlamalının kasıtlı olarak ihlal edildiğini belirledi. 8 ilde bulunan 25 şirketin depolarına ve genel merkezlerine baskın düzenlendi. 47 şirket yöneticisi halk sağlığını bozma, kayıt dışı satış ve sahte belge iddialarıyla ifadeye çağrıldı deniliyor. Yeni nesil çeteler için terör polisi. Suç örgütleriyle mücadelede artık terörle mücadele ekipleri de aktif olarak görev yapacak. Bakan Çiftçi, organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız dedi denilmiş haber başlığında ve özetinde. Yapay zeka rekor kırdı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerinin özellikle kontenjan doluluk oranı %99,5 oldu. Bu yıl ilk kez açılan yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm meselesi.

özelliklerine yönelik programlar öğrencilerden yoğun ilgi gördü deniliyor efendim. Öte yandan sıcak 10 gün bunaltacak. Türkiye yarından itibaren Afrika ve Basra'dan gelen iki sıcak hava dalgasının etkisine girecek. İstanbul'da sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak deniliyor efendim. Haber özetinde. Özetler ve başlıklar bu şekilde birinci sayfada yer alıyor. Birazdan detaylara bakacağız tabii ki. Ama öncesinde mesajlarınızı bekliyoruz. Selamlarınızı sizlerle buluşturmak istiyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Çorlu'dan Muhammed ben. Aleykümselam, hayırlı sabahlar. Bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine ve Çorlu Devlet Hastanesi'nde stajyerlik yapan kızıma Mustafa Cihat'tan Kalabalıklarda Yalnızlık eserini armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı sabahlar. Afyon İsçeser, Dört Yoldan Lokman Çetinel. Sıradaki eser Diyanet dinleyen herkese gelsin. İlçemizde görev yapan tüm Diyanet görevlileri için istiyorum. Sabahın seherinde işinin başında olan bütün esnaf kardeşimize bol bereketli kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Bursa Gemlik'ten İlkay Turcan, temizlik işlerinde sahilde süpürge ve temizlik işlerinde çalışıyorum. Sıradaki eserde bütün temizlik personeline armağan olsun. Armağanımız olsun. Bursa Gemlik'e de bolca sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Sizler vesilesiyle efendim sabahlar diliyoruz. Güzel bir mesai günü Mevla nasip eylesin her birimize. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar efendim. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır diye güne başlıyoruz. Gaziantep'ten selamlar Sibel Bey. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Soy isminiz Bey galiba, Sibel Bey. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı bereketli sabahlar hem size hem de bütün Gaziantep'imize bolca selam olsun efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Sıradaki güzel eserimize sizlere armağan edelim ve mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Birazdan tekrar kulaklarınızda olacağız.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Efendim devam ediyoruz. Barış çabalarına destek veririz diyor haber başlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu belirten Başkan Erdoğan, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini söyledi. Görüşmede Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail'in yönetiminin özellikle Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşadığını kaydeden Erdoğan, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceklerini açıkladı. Öte yandan terörsüz Türkiye yasası yürürlüğe girdi. Takip kurulu 24 Ağustos'ta toplanıyor denilmiş efendim. Hemen bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesini oluşturan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunu onayladı. Çerçeve yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşan Takip, Koordinasyon ve Uygulama Kurulu çalışmalarına başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kurulun ilk toplantısının 24 Ağustos Pazartesi günü yapılmasının planlandığını açıkladı. Toplantıda silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçlarına göre oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Kurul üyelerinin gündeme getireceği ve kurumlar arasında koordinasyon gerektiren başlıkların da değerlendirilebileceğini belirten Yılmaz, kurulun kanunda tanımlanan görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere çalışacağını ifade etti. Kurul sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini de takip edecek. İhtiyaç halinde alt komisyonlar oluşturulabilecek ve ilgili kurumlar temsilcilerle temsilcileri çalışmaları dahil edebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da kanunun uygulanmasını izlemek üzere izleme komisyonu kuracak. PKK-KCK mensupları beraberinde getirdikleri ve beyan ettikleri silah, mühimmat, patlayıcı, araç, kereç ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak. Silah ve malzeme tesliminin usul ve esaslarını güvenlik kurumlarının görüşünü alarak İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları belirleyecek. Kanun bununla birlikte ardından güvenlik kurumları örgütün fiili varlığının sona erdiğini ve kontrolündeki tüm silah ve mühimmatların teslim edildiğini tespit edecek. Öte yandan güvenlik kurumlarının yaptığı tespit MGK tarafından teyit edilecek. Milli Güvenlik Kurulu'nun bu yöndeki kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla kanunda öngörülen hukuki mekanizma çalışmaya başlayacak. Kanundan yararlanmak isteyenler Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından 6 ay içinde bulundukları yerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kurul tarafından görevlendirilecek kurumlara yazılı olarak başvuracak. Yurt dışında olanlar büyükelçilik ve konsolosluklara başvuracak. Yurt içinde ya da yurt dışında bulunup silahlı suça karışmayan ama kaçak durumda olanlarsa yine aynı şekilde yurt içinde başsavcılıklara, yurt dışındaysa diplomatik merkezlere başvuracak deniliyor efendim. Terörle mücadelede yaralanana yeni aylık denilmiş efendim. Diğer bir alt haber başlıkta süreci titizlikle yöneteceğiz dedi Başkan Erdoğan. Öte yandan gelecek Türk asırlarının müjdesi diyor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçesi. Türk'ün gazetesine verdiği röportajda terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Türk tarihinden, köklü devlet kurumsallığından ve kadim medeniyet birikiminden aldığı ilhamla bölgesini de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etme arzusundadır diyen Bahçeli, Türk barışı tüm Türkiye'nin hem de bölgemizin ahlaki ve manevi yükseliş hamlesi, adil ve paylaşımcı huzur ve refah modelinin teminatıdır. Terörsüz Türkiye bölgemizdeki benzer tahriklere ve çatışmalara karşı da birlik ve dayanışma modeli olarak bölgesel istikrar ve barışı hedeflemektedir dedi.
Netice itibarıyla Terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarında stratejik anahtarı olarak değerlendirilmelidir dedi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlü devlet, güçlü ekonomi ve etkin dış politika hedefleri güven ve istikrar iklimiyle daha sağlam bir zemine oturacaktır. Terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir. Aynı zamanda kaos ve kargaşayla anılan bölgemizde barış ve huzurun, kardeşlik ve dayanışmanın, istikrar ve kalkınmanın anahtarı olacaktır dedi Bahçeli yaptığı açıklamada. Efendim bir eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızı bekliyoruz, mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Kaldığımız yerden hemen şöyle haber detaylarımızı sizlerle buluşturacağız ve tabii ki mesajlarınız da aynı şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaşım geldi diyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Sosyal medya hesabındaki açıklamada Başkan Erdoğan, açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor. Üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum dedi Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımında. Öte yandan üniversitelerde tarihi doluluk diyor efendim. Hemen haber detayımızda bakalım. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerinin örgün lisans ve ön lisans programlarında toplam 481.684 kontenjanın 479.392'si dolarken doluluk oranı %99,52 olarak gerçekleşti. Geçen yıl 5.503 olan boş kontenjan sayısı bu yıl 2.292'ye geriledi. Lisans programlarında doluluk oranı %99,15, ön lisans programlarında ise %99,98'e ulaştı. Ön lisans programlarında 216.328 kontenjanın yalnızca 37'si, lisans programlarında ise 265.356 kontenjanın 2.255'i boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde örgün lisans ve ön lisans programlarındaki 176.080 kontenjanın 140.374'ü dolarken doluluk oranı yaklaşık %79,7 oldu vakıf üniversitelerinde. Başarı sırası barajı bulunan tıp, hukuk, diş hekimliği ve eczacılık programlarında devlet üniversitelerinin yurt içinde genel kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk %98'in üzerine çıktı. Matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi programlarının genel kontenjanlarında da boşluk kalmadı. Devlet üniversitelerinde Almanca, coğrafya, Fransızca, Japonca, matematik, okul öncesi, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sınıf, sosyal bilgiler, tarih, Türk dili ve edebiyatıyla Türkçe öğretmenliği programlarında doluluk %100 olarak gerçekleşti. Açık öğretimdeki 89.396, uzaktan öğretimdeki 8.298 kontenjanında tamamı doldu. Vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarında 1210 kişilik kontenjanın %97,2'sine yerleştirme yapıldı. 2026 YKS'ye 2.255.076 aday girdi, 2.187.747 adayın yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adaylardan 1.279.439'u tercih yaparken, örgün, açık ve uzaktan öğretim programlarında toplam 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşme hakkı kazandı. Yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşen aday sayısı ise 619.766 oldu. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için boş kontenjanların bildirilmesinin ardından ek yerleştirme takvimi açıklanacak. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, uyguladıkları kontenjan politikalarının olumlu etkilerini gördüklerini belirterek, devlet üniversitelerimizde doluluk tarihi bir seviyeye ulaştı, neredeyse boş kontenjan kalmadı dedi. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarımızda %100 doluluk sağlanması da bu politikanın isabetini açık biçimde gösteriyor dedi. Öte yandan geleceğin meslekleri gençler

Derin radarında. Yapay zeka ve dijital teknolojilere yönelik programlarda yerleştirme sonuçlarında öne çıktı. Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm alanlarında açılan programlar yoğun ilgi gördü. İlk kez açılan işletme ve yapay zeka, paramedik, hava, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, ilaç üretim teknolojileri, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri, patlayıcı ve enerjik malzemeler teknikerliği ile balıkçılık teknolojisi programlarının kontenjanlarını tamamen doldu. Yapay zeka odaklı lisans ve ön lisans programlarında da doluluk %100'e ulaştı. Öte yandan 10 adaydan 4'ü ilk 3 tercihinden birine yerleşti. Adayların %19'u ilk, %12'si ikinci, %9'u ise üçüncü tercihine yerleşti. Böylece adayların %40'ı ilk 3 tercihinden birine yerleşirken ilk 5 tercih dikkate alındığında oran %55'e çıktı. Tercih hakkı bulunmasına rağmen herhangi bir programı tercih etmeyenlerin oranı ise %41,5 olarak belirlendi. Son sınıf öğrencilerin ise %45,7 oldu deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde bir kez daha bütün üniversiteye yerleşen öğrencilerimize bizler de hayırlı, bereketli, mübarek olsun diyoruz. Hem kendilerine, hem ailelerine, hem de ülkemize. Güzel bir eserimiz var efendim. Dinleyelim, dinletelim. Ardından mesajlarınızla devam edelim. Bekliyoruz mesajlarınızı.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim mesajlarınızla devam ediyoruz. Hemen bakalım mesajlar nerelerden gelmiş. Bakalım hangi şehirlerde dinlenmekteyiz şu anda. Hayırlı sabahlar olsun inşallah. Hayırlı sabahlar efendim. Ankara'dan Gamze ben. Teşekkür ediyoruz. Daha öncesinde sizlerden kızım ve çocuklarım için dua istemiştim. Şükürler olsun makine mühendisliğini kazandı. Sizden ve dua eden herkesten Allah razı olsun. Kolaylıklar dilerim. Hadi gözünüz aydın. Hayırlı bereketli mübarek olsun efendim. Tebrik ediyoruz evlatlarınızı. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleykümselam. Denizli'den Mustafa Gökhan Çavuşoğlu. Tüm İslam aleminin birlik ve beraberliği, ümidi ve duasıyla tüm mazlumlara selam olsun. Aleykümselam diyelim efendim. Savaş Talha'dan ümmetimiz marşını bütün İslam alemine hediye ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Aleykümselam. Kahramanmaraş'tan Muhammed Yasir. Herkese hayırlı bir gün dilerim. İki gözümün çiçeği ilahisini istiyoruz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. İstanbul'dan Abdülhamit Yel. Tekrar yayınlanmasını kardeşlerimize armağan ediyoruz. Biraz önce yayınladığınız o güzel eseri diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Sıradaki bütün eserlerimizi sizlere, kardeşlerimize armağanımız olsun. Dinleyelim, dinletelim sıradaki eserimizi. Hemen sonrasında kaldığımız yerden tekrar kulaklarınızda olacağız. Tabii ki mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz. Bizlerle beraber olan, bizleri dinleyen ve hangi şehirlerde olduğunu bilmediğimiz ama yazarsanız öğreneceğimiz şehirlerinize de selamlarımızı iletelim. Buyursunlar.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim son haber detayımızı aktaracağız sizlere. Afrika sıcakları İstanbul'u kavuracak diyor haber başlığında. İstanbul hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdi. 7-10 gün boyunca sıcaklıkların 33-36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi'nin haftalık hava tahmin raporunda İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girecek. Gelecek 7-10

günlük süre boyunca da bölgede etkili olması beklenen sistem özellikle de hava boyunca birçok ilde de etkisini sürdürecek. Havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların bugünden itibaren artarak 33-36 derece aralığında yükseleceği öngörülüyor. Kentte hafta boyunca en düşük hava ve en yüksek hava sıcaklıkları bugün 22-33, yarın 23-35, 21 Ağustos Cuma günü 22-31, 22 Ağustos Cumartesi günü 22-32, pazar günü 23-33 ve pazartesi günü ise 23 ila 34 derece arasında olacağı tahmin ediliyor hem gece hem de günlük sıcaklık bazında. Uzmanlar %50'yi aşacak nemle sıcaklıkların daha yüksek hissedileceği uyarısında bulundu denilmiş. Temmuz'da en sıcak Cizre, en serin Kangal'dı. Temmuz ayında Türkiye genelinde en yüksek sıcaklık 46,8 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklıksa 4,6 dereceyle Kangal'da ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 1991-2020 döneminde 25 derece olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı bu yıl 25,3 derece olarak kaydedildi. Böylece 2026 Temmuz'u son 56 yılın en sıcak 19. Temmuz ayı oldu. Sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgesel ortalamalarda en belirgin artış Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da görüldü. Akdeniz'de uzun yıllar Temmuz ortalaması 27,1 dereceyken bu yıl 27,8 dereceye, Güneydoğu Anadolu'da ise 31,1 dereceden 31,8 dereceye yükseldi. Ege'de ortalama sıcaklık 27, Marmara'da 24,7, Doğu Anadolu'da 23,8 derece olarak ölçüldü. İç Anadolu'da ise ortalama 22,3 dereceyle uzun yıllar ortalamasının altında kaldı deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Hemen mesajımıza bakacağız vedamız öncesinde. Hayırlı sabahlar diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Gününüz bereketli, sağlıklı olsun diyor efendim Derya Hanım. Allah razı olsun Antalya'dan sevgiler, selamlar. Bizden de güzel memleketimiz Antalya'mıza ve tüm cennet vatanımıza, ülkemize ve dünya üzerinde bizleri dinleyen bütün din kardeşlerimize selam olsun efendim. Programımızın son güzel eserini siz kıymetli dinleyicilerimize armağan ederek huzurlarınızdan ayrılacağız. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda tekrar buluşmak duasıyla hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz, hayırlı bir gün diliyoruz efendim.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
23: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 6 Rebiul Evvel 1448. Rumi takvime göre 6 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Evliya Çelebi 50 yıl sürecek seyahatine başladı. 1630. Arka sayfa. Günün konusu. Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini Evliya Çelebi. Evliya Çelebi hakkında bilinenler seyahat hatıralarını topladığı 10 ciltlik eserine dayanır. Gerçek adı belli değildir. Hocası İmam Evliya Mehmet Efendi'ye nispetle bu ismi almış olmalıdır. Eserindeki bilgilere göre 1020'de İstanbul'da doğdu. Şeyhülislam Hamid Efendi Medresesi'nde 7 yıl derslere devam etti. Evliya Mehmet Efendi'den hafızlığa çalıştı. Babasından hattatlık öğrendi. Saraya intisap ederek Enderun'da tahsilini sürdürdü. Bir müddet sonra Kirar-ı Has'a alınıp burada hat, musiki, nahiv ve tecvid gibi dersler okuyarak bilgisini arttırdı. Seyahatlerinin sebebini 1040 yılının Aşure gecesi gördüğü rüyaya bağlar. Rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kalabalık bir cemaatle birlikte görür. Heyecana kapılıp Resul-i Ekrem'in elini öperken şefaat ya Resulallah diyecek yerde seyahat ya Resulallah der. Hazreti Peygamber de tebessüm ederek seyahati ve ziyareti ona müjdeler. Evliya Çelebi de buna binaen uzun yıllar süren seyahatler gerçekleştirir ve hatıratını Seyahatname isimli kitapta toplar. Bir ayet. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. En'am suresi 11. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

hayatını sevinç içinde geçirmek dilersen, kimseye haset etme. Eğer uzun ömür dilersen, sofranı aç.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Şam'dan gelen bir ticaret kervanını ele geçirdik. Kervanın başında Ebu'l-As var.
2: Çok iyi olmuş. Elde edilen ganimetle elimiz rahatlar biraz.
3: Ey Müslümanlar! Ben Resulullah'ın kızı Zeynep'im. Bilesiniz ki Ebu'l-As benim himayem altındadır.
4: Biliyor musun? Mallarımı bile iade ettiler bana.
3: Öyle mi? Benim bundan haberim yoktu.
4: Sen bana eman verdiğini söyleyince baban askerlerine şöyle demiş: ganimete mutlak hakkınız var. Sizin meşru malınızdır. Fakat eğer razıysanız Ebu'l-As'ın mallarını iade ediniz. Onlar da mallarımı bana iade ettiler. Sonra da bana Müslüman olmamı teklif ettiler.
5: Ağızlarının payını nasıl verdin Ebu'l-As? Anlatsana.
4: Ben Müslüman oldum.
5: Ne dedin? Duydun mu? Gerçek mi? Yoksa şaka mı?
4: İnanıyorum ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Ve tek bir ilah vardır. Şu taptıklarınız cansız varlıklardan başkası değildir. Ve hiçbir kıymeti yoktur.
6: Sen ne dediğini farkında mısın?
7: Ne diyor bu adam?
5: Olmaz böyle bir şey.
4: Ne dediğiniz umurumda değil. Elimde olan emanetlerinizi size teslim etmek için buraya geldim. Şimdi herkes hakkını alıp gitsin.
0: 122. bölüm.
8: Kureyş'in en kıymetli komutanlarından Halid bin Velid'in aklı uzun zamandır karışıktı. Yıllardır kabul etmemekle direndiği şeyler şimdi kendine makul geliyor, hatta hayatının tek hakikatinin bu olduğunu düşünüyordu. Yıllardır bir hiçe mi inanmıştı? Ataları yanlış bir inanca mı sahipti? Kafasında bu sorularla çocukluk arkadaşlarından İkrime'nin yanına gitti.
9: İkrime, seninle ne kadar eski bir dostluğumuz var değil mi?
10: Evet Halit, çocukluğumuz beraber geçti. Senin küçücük olduğun zamanları hatırlıyorum.
9: Sen de pek büyük değildin hani.
10: Haklısın, ne günlerdi. Babalarımız iyi arkadaştı, biz de öyle olduk. Zaman çabuk geçiyor değil mi?
9: Evet, baksana eskiden bizim oynadığımız yerlerde şimdi çoluk çocuğumuz koşturuyor. Sen en çok panayırları severdin.
10: Hala severim, cıvıl cıvıl olurdu her yer. Satıcıların mallarını pazarlamak için söylediği beyitler, dışarıdan gelen şairlerin şahane şiirleri, çeşit çeşit yiyecek ve içecek. Dün gibi aklımda. Yaptığımız güreşleri, atıcılık talimlerini hatırlar mısın?
9: Hatırlamaz mıyım? Bir seferinde Ömer'le güreşmiştim. Neredeyse bacağı kırılıyordu. Yanımızda sen de vardın değil mi?
10: Evet. O en kuvvetli rakibindi. O gün talihin yaver gitti de devirdin Ömer'i.
9: Sen niye benimle güreşmekten kaçıyordun o zaman?
10: Eskiden ne huzurlu bir ortamımız vardı. Mekke böyle paramparça olmamıştı.
9: Ya, kaç senedir akrabalarımızla vuruşuyor. Kazandığımız parayı savaşa harcıyoruz.

0: Akrabalarımız dediğin adamlar benim babamı da senin babanı da öldürdü. Farkında mısın? Bunlarla savaşmayacağız da ne yapacağız?
1: Muhammed'in niçin böyle bir işe kalkıştığını hiç düşünmüyor musun? Onu çocukluğundan beri tanırız. Yalan söylemekten, fitne çıkarmaktan nefret eder.
0: Yani?
1: Yani söylediklerinin hakikat olabileceğini düşünmedin mi hiç?
0: Yapma Halit, sen de mi?
1: İkrime, Muhammed'den ne kadar nefret ettiğini biliyorum. Ben de öyleydim. Ama sen akıllı bir adamsın. Kıvrak bir zekaya sahipsin. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilirsin. Yeter ki öfkenin aklını örtmesine izin verme.
0: Anlaşılan sen din değiştirmişsin. Şüphelerin olduğunun farkındaydım. Ama bu kadarını tahmin etmiyordum.
1: İkrime, beni yargılamadan önce lütfen temiz bir vicdanla düşün. Bu dünya hayatından ibaret olan bir yaşamın ne kıymeti olabilir? Yüce bir yaradanın olduğuna inanıyorsun. Allah bizi yarattı. Peki şu putlar da neyin nesi? Elimizle yaptığımız şeyler bizi o yüce yaratıcıya nasıl ulaştırabilir?
0: Arkadaşlarımı bir bir kaybediyorum. Muhammed'den nasıl nefret etmem? Babayı oğuldan, dostu dosttan ayırdı.
1: İkrim, gitme. Bak ben yarın Medine'ye gidiyorum. Benimle gel. Orada aklına takılan her şeyi sorabilirsin. İstemezsen kimse seni zorlamayacak. Geri dönersin. İkrim'e...
2: Halid bin Velid, İkrime bin Ebu Cehil'den sonra Saffan bin Ümeyye ile de konuştu ama onu da ikna edemedi. Osman bin Talha ile görüşürse onun kendi yanında yer alacağını düşünüyordu.
3: Oo Halid, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Osman. Müsait misin?
3: Müsaitim, içeri gelsene.
1: Yalnız mısın?
3: Evet.
1: Seninle bir şey konuşmak istiyorum.
3: Tabii buyur, içeride konuşalım. Rahat mısın? Arkana minder vereyim mi?
1: Yok, ben rahatım sağ ol. Sen otur. Uzun zamandır düşündüğüm bir şey var. Onu anlatmak istedim sana.
3: Merak ettim ben de. Hayırdır?
1: Ben yarın Medine'ye gidiyorum.
3: Yoksa...
1: Evet, düşündüğün gibi. Müslüman oldum.
3: Böyle bir şey yapacağına hayatta inanmazdım.
1: Şu anda kimsenin haberi yok. Bunun aramızda kalmasını istiyorum, tamam mı?
3: Tamam. Sırrım benden çıkmaz, merak etme.
1: Belki sen de bana eşlik edersin diye düşündüm.
3: Bunu nereden çıkardın?
1: Uzun zamandır Kureyş'in yaptıklarından hoşlanmıyorsun. Onların savaşla ilgili planlar yaptığını duyduğunda o ortamdan uzaklaşıyorsun. Üstelik aklı selim sahibi bir insansın.
3: Doğru bir tahminde bulundun.
1: Hislerin beni yanıltmıyor değil mi?
3: Yanıltmıyor.
1: Çok şükür.
3: Uzun zamandır düşünüyordum. Aklım karma karışıktı. Müslümanlar gelip de burada umre yapana kadar, onları bir arada görünce Muhammed'e olan düşkünlüklerini, bütün dünyayı bir tarafa bırakıp onun sevgisi uğruna ettikleri fedakarlıkları görünce kalbim değişiverdi. İçinde bulunduğumuz hali düşünmeye başladım. Duymayan, görmeyen, hiçbir yarar sağlamayan, hatta kendilerini zarardan koruyamayan putlara nasıl tapınıp durduğumuzu düşündüm. Kendi kendime şu topluluğun hali bizden daha iyi diye düşünmeye başladım.
1: Benzer şeyleri düşünmüşüz. Ebu Süfyan'ın emriyle Hudeybiye'ye gitmiştim. Emrimde 200 asker vardı. Onlar 1500 kişi kadardı ama silahsızdılar. Aralarına daldığımız an pek çok zayiat vereceklerdi. Biz beklerken onlar namaza durdu. Saldırabileceğimizi bile bile. Biz o gün savaşa başlasaydık onlar geri adım atmayacaklardı. Silahsızız, teslim olalım demeyeceklerdi. Peygamberlerini korumak uğruna göze alamayacakları hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey onları korkutmuyordu sanki. Nasıl oluyor da böyle dimdik duruyorlardı? Muhammed'e canlarını nasıl siper ettiklerini gördüm. Bu insanüstü bir şey Osman. Sıradan bir adam bu kadar sevilemez. Bir topluluk bir adamın etkisiyle bu kadar değişemez. İlahi bir müdahale var bunda.
3: Evet. Ben bu kadar sevilen birine daha önce rastlamadım. Arkadaşları etrafında pervane oluyorlar. Biliyor musun? Yıllar evvel onlar daha Medine'ye gitmeden önce Resulullah beni İslamiyet'e davet etmişti. Ben o zaman Kabe'nin anahtarını elimde bulunduruyordum.
1: Bu vazife yıllardır sizin ailenize ait zaten.
3: Evet, ben de biraz ona güveniyordum sanırım. Resulullah beni karşısına aldı. Uzun uzun İslam'ı anlattıktan sonra beni inananlardan olmaya davet

0: reddetti. Ama ben büyük bir kibirle yüz çevirdim. Ona sen kavminin dinine aykırı davranıp yeni bir din icat ettin. Benim sana tabi olacağımı ümit etmen şaşılacak bir şey dedim. Sonra da onun Kabe'ye girmesine engel oldum. Son derece sert ve kaba davranmama rağmen o sükunetini korudu ve benden anahtarları istediğinde onu şiddetle reddettim. Sonra bana dönüp şöyle dedi: "Ey Osman, ümit ederim ki bir gün sen beni bu anahtarı nereye isterseniz koyarsınız, kime isterseniz verirsiniz diyeceğim bir mevkide göreceksin." Ben hala kabule yanaşmıyordum tabii. Ona, "O zaman Kureyş kıymetten düşmüş, mahvolmuş olur," dedim. O da, "Hayır, asıl o zaman Kureyş daha kıymetli olacaktır," dedi. Bence o günler yaklaştı Halit. Kureyş ne kadar direnirse dirensin, Hazreti Muhammed'e boyun eğecek.
1: Bence de.
0: Bunu ilk hissettiğimde gidip elini tutarak ona inandığımı söylemek istedim ama cesaret edemedim. Arkasından yola çıkarak Medine'de ona ulaşmayı tasarlıyordum.
1: İkimizi aynı niyetle birleştiren Allah'a hamdolsun.
0: Sen nasıl karar verdin?
1: Uzun zamandır içimde yankılanan sorulara cevap bulamıyordum. Bir yanım Muhammed'e tabi olmam gerektiğini, diğer yanımsa bunun mümkün olmadığını söylüyordu. Kardeşim Velid uzun zaman önce Müslüman olmuştu. Bana sık sık mektuplar gönderiyor, aklımı kullanmamı salık veriyordu. Yine bir gün mektubu geldi. Şöyle diyordu: "Abi, ben senin gibi bir adamın İslamiyet'ten yüz çevirmesi kadar şaşılacak bir şey görmedim. Seni yanlış yollara sapmaktan koruyacak bir aklın var. Niçin onu kullanmıyorsun? Geçen gün Resulullah Aleyhisselam bana seni sordu ve Halit gibi bir insanın İslam'ı tanımaması ne tuhaf. Keşke o gayret ve kahramanlıklarını Müslümanların yanında müşriklere karşı gösterseydi. Bu kendisi için çok daha hayırlı olurdu. Biz de onu başkalarına tercih ederdik," dedi. "Ne olur bu fırsatı kaçırma. Kaçırma ki daha önce kaybettiklerini telafi edebilesin."
0: "Artık vakit kaybetmemelisin. Bundan daha iyi bir imkan bulamazsın."
1: "Bütün yaptıklarımdan sonra hala beni başkalarına tercih edeceğini söylüyor. Resulullah'ın söyledikleri içimi ferahlattı, beni çok sevindirdi. Bir de rüya gördüm."
0: "Hayır olsun."
1: "Çok dar, kurak ve sıkıntılı bir yerdeydim. Sıkıştığımı, nefes alamadığımı hissediyordum. Sanki elim kolum bağlanmıştı, hareket edemiyordum. Sonra son bir girişimle oradan kurtuldum. Bu sefer çıktığım yer yemyeşil, alabildiğine geniş ve ferah bir yerdi."
0: Bu rüya boş bir rüya değil. İçinde bulunduğun durumdan kurtulacağına alamet. Şirk bataklığından çıkacaksın."
1: "İnşallah. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın. Senin de aynı fikirde olduğunu bilmek beni çok memnun etti. Medine'ye giderken yol arkadaşı olacakmışız meğer."
0: "Evet. Ne zaman çıkıyoruz yola?"
1: "Yarın sabah hava aydınlanmadan yola çıkalım."
0: "Birlikte gidersek dikkat çeker."
1: "Evet, ayrı ayrı gidelim. Önce giden diğerini beklesin. Hedde Vadisi'nde buluşuruz."
0: "Peki. Allah yardımcımız olsun."
1: "Amin."
0: "Sabahın ilk ışıklarında orada buluşmak üzere."
1: "İnşallah."
2: Osman bin Talha ile Halid bin Velid ertesi gün kararlaştırdıkları vakitte buluştular. Yola çıkmak üzereyken yanlarına Amr bin As da geldi.
0: "Yaklaşan biri var."
3: "Kim o?"
0: "Dur, hemen kılıcına davranma, bir gelsin bakalım, görelim kimmiş."
4: "Merhaba Amr, sen misin?"
5: "Evet Halid. Sabahın bu saatinde nereye böyle?"
0: "Bir işimiz var."
3: "Sen nereye?"
5: "Ben de Medine tarafına gidiyordum."
0: "Hayırdır, niye oraya gidiyorsun?"
5: "Siz gidiş sebebinizi söylemedikçe ben de söylemem."
1: "Müslüman olmaya karar verdik."
0: "Şu işe bak, ben de aynı niyetle yola çıktım. Sizinle karşılaşacağımı, daha doğrusu sizin fikrinizi değiştireceğinizi hiç sanmıyordum."
1: "Kalplere Allah hükmeder. Önceden inkar ettiğimiz şey şimdi bize her şeyden önemli görünüyor."
0: "Aklı başında olanlardan Muhammed'e inanmayan kalmadı. Vallahi ben de hemen gidip Müslüman olacağım."
6: "Hadi o zaman, ne duruyoruz? Yola koyulalım."
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Nefis Nemrud'unu alt etmeden ateşe atılma, yanarsın. Ateşe atılmak istiyorsan önce İbrahim ol. Ne yüzme biliyorsun ne de denizcisin. Hissine uyup da kendini denize atma. Vahdet deryasının maharetli gavvası denizin dibinden inci çıkarır. Ziyanlardan bile faydalanır. Kamil insan toprağa tutsa altın olur. Kamil olmayanın elindeki altın kül olur.

0: bin görevlisiyle 365 gün az sonra.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Camparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

159. gün. Cesaret. Ayet-i Kerime meali. Onlar öyle kimselerdir ki bir takım insanlar onlara, düşmanınız olan insanlar size karşı ordu topladılar, onlardan korkun dedikleri zaman bu onların imanını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Âl-i İmran Suresi 173. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir kişide bulunan huyların en kötüsü hırslı cimrilik ve aşırı korkaklıktır. Fetva. Boşanan kadının mali hakları nelerdir? Boşanan kadın eğer halveti sahiha veya zifaf gerçekleşmişse hakkı olan mehrin tamamını alır. Ayrıca erkek eşini onun talebi olmaksızın boşamışsa müt'a adı verilen gönül alıcı bir hediyenin verilmesi Şafii mezhebine göre vacip, Hanefi mezhebine göre müstehap görülmüştür. Şayet nikah esnasında veya sonrasında belirlenmiş bir mehir yoksa kadın, başta kız kardeşleri olmak üzere, kendisine babası tarafından olan akrabalarından eğitim, güzellik, sosyal statü itibariyle denk sayılacak bir kadının aldığı kadar bir mehri hak eder. Buna mehri misil denir. Ayrıca erkeğin, boşadığı kadının bekleyeceği iddet süresince ona nafaka ve mesken temin etmesi gerekir. Şayet bir kadın henüz kocasıyla cinsel birliktelik yaşamadan veya halveti sahiha meydana gelmeden boşanmışsa belirlenen mehrin yarısını, mehir belirlenmemişse fıkıh ıslahında müt'a denilen hediyeyi hak eder. Kur'an ve sünnette müt'anın ne kadar olduğu belirlenmemiş, bu konuda erkeğin sahip olduğu maddi imkanlar ve örf esas alınmıştır. Ancak fakihler ilgili naslardan ve uygulamalardan yola çıkarak müt'anın mehri mislin yarısını geçmemesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu sebeple mahkemenin mehri mislin yarısını aşan veya fahiş kabul edilebilecek bir tazminatı belirlemesi halinde kadının mezkür miktardan fazlasını alması haksız kazanç sayılacağından fazla miktarı tekrar eski eşine iade etmesi gerekir. Ancak taraflar kendi aralarında anlaşarak muayyen bir miktar belirlemişlerse, bu durumda müt'anın mehri mislin yarısından fazla olmasında bir sakınca olmadığı da söylenmiştir. Hikmetli Söz. Yavrucuğum, edep

Allah'ın akıllı kullarını güçlendirdiği bir desteği, soylu oluşuyla tanınmayan insanları bile bezediği zinetidir. Akıllı biri tabiatı temiz de olsa, çiçeğini açan edebe ihtiyaçsız olamaz. Tıpkı toprağa çok verimli de olsa, arazinin ürününü çıkaracak olan suya ihtiyaçsız olamayacağı gibi. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 6 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 6 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Evliya Çelebi 50 yıl sürecek seyahatine başladı. 1630. Arka sayfa. Günün konusu. Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini Evliya Çelebi. Evliya Çelebi hakkında bilinenler seyahat hatıralarını topladığı 10 ciltlik eserine dayanır. Gerçek adı belli değildir. Hocası İmam Evliya Mehmet Efendi'ye nispetle bu ismi almış olmalıdır. Eserindeki bilgilere göre 1020'de İstanbul'da doğdu. Şeyhülislam Hamid Efendi Medresesi'nde 7 yıl derslere devam etti. Evliya Mehmet Efendi'den hafızlığa çalıştı. Babasından hattatlık öğrendi. Saraya intisap ederek Enderun'da tahsilini sürdürdü. Bir müddet sonra Kirar-ı Has'a alınıp burada hat, musiki, nahiv ve tecvid gibi dersler okuyarak bilgisini arttırdı. Seyahatlerinin sebebini 1040 yılının Aşure gecesi gördüğü rüyaya bağlar. Rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kalabalık bir cemaatle birlikte görür. Heyecana kapılıp Resul-i Ekrem'in elini öperken şefaat ya Resulallah diyecek yerde seyahat ya Resulallah der. Hazreti Peygamber de tebessüm ederek seyahati ve ziyareti ona müjdeler. Evliya Çelebi de buna binaen uzun yıllar süren seyahatler gerçekleştirir ve hatıratını Seyahatname isimli kitapta toplar. Bir ayet. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. En'am suresi 11. ayet. Hayırlı günler. Diyanet takvimi.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Bera bin Azib, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine şunları söylediğini bildirmiştir. Ey Azib! Yatacağın zaman namaz için abdest aldığın gibi abdest al. Sonra sağ tarafın üzerine yat ve şöyle de: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Sana karşı ümit ve korku besleyerek. Senden sığınacak yer yine sensin. Senden kurtulacak yer yine sensin. Allah'ım, indirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim. Şayet o gece ölecek olursan, fıtrat üzere ölürsün. Uyumadan önce söyleyeceğin son sözler bunlar olsun.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yazdım.

0: yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Erkenden, işten, şekerden yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Zaman nedir, bereket nerededir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Çiğ tanelerini ışıtan güneş yavaş yavaş doğarken yeşil, turuncu, pembe, beyaz salkım salkım özüne kavuşur. Tabiat dört koldan serin nefeslerle uyanır ve kalın kabuklu böcekten hızla rızkını arayan sincaba, seke seke bulduğu suyunu yudumlayan serçeden, annesinin sıcağına sığınan bebeğe dek pek çok can artık uyanmıştır. Kaplumbağanın desenli sırtı güneşin ilk ışıklarıyla güneşlenirken, bulutlar dağılmış, ay gözden gitmiş ve her şey aydınlığı müjdelemek için harekete geçmiştir. Ya insan? Bereket kokusuyla açılır nakışlı perdeler. Taze demlenmiş çay kokusu gezer odaları. Yün yastıklarda uyanan yüzlere bir gülümseme yayılır. Erken başlayan gün daha verimli, manalı ve güzel geçecektir. İnsan için emeğin, kazancın ve huzurun ilk yudumu günün ilk saatlerinde saklıdır. Güneşin doğuşunu fark eden zihin yeni güne bir çocuğun heyecanıyla hazırlanır. Umut taziciktir. Sabahın sakinliği insanın düşünmesini kolaylaştırırken iyi duyguları besleyerek geliştirir. O berrak saatler işlerin planlanan şekilde ilerlemesine vesiledir. Böylece beşerin günlük işine şeker katılır. Kalp rahatlar, ağzın tadı yerine gelir. İnsan ürettikçe zenginleşen bir gönle sahiptir. Emeğin, sabrın, azmin ve çalışkanlığın gölgesinde ise dirlik gizlidir. Başarı çoğu zaman erkenden başlayan sürekli çabanın gölgesinde boy verir. Tembellikse konuk olduğu hanenin duvarlarını hüzne boyar. Hayalleri henüz yeşilken budar. Umudun güçlü köprülerini bir bir bozar. Dosdoğru yola kuru dikenler saçar. Unutma, zaman en kıymetli hazinedir. Titizlikle esirgenmeli, doğruya ve faydalıya varan yollarda sarf edilmelidir. Kişi içinde bulunduğu derin ahenge uyum sağlamalı, güneşin doğuşundan batışına dek uzanan çerçevede hayatına manalı manzaralar çizmelidir. Yaş kemale ermeden, gönül yorgun düşmeden vaktin değerini çözebilmelidir. Yoksa her gün nefis kendi mührüne kazınanları parlatmakla meşgul olur. Herkes ömür akıp geçince ah vahla dövünür kalır. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icra.

Mecralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üstüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
0: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, sadra şifa, akla ziya, akla ziya. Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için aralarında Ebu Cehil'in de olduğu bir grup Mekkeli müşrik toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler.
1: Ebu Talib, çık dışarı Ebu Talib.
2: Ne oluyor? Ne bu gürültü? Bu ne saygısızlık? Nedir bu haliniz? Ne istiyorsunuz?
3: Bizi dinle yaşlı adam. Bu kadarı yetti artık.
2: Ne oldu? Neden bahsediyorsun sen?
3: Artık bu böyle gitmez. Kardeşinin oğluyla aramızda bir hüküm vermen gerek.
2: Sakin ol bakalım. Madem diyecekleriniz var, içeri geçelim, öyle konuşalım.
0: Ebu Talip gelenleri içeri aldıktan sonra peygamberimizi çağırdı. Allah'ın Resulü geldi ve Ebu Talip onunla konuşmaya başladı.
2: Gel kardeşimin oğlu. İşte bunlar senin kavmindendir. Senden mutedil olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme.
0: Allah'ın elçisi gelenlere baktı ve onlara ne istediklerini sordu.
3: Ya Muhammed, bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım.
0: Bunun üzerine peygamberimiz, söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir söz söylesem, onu siz de söyler misiniz dedi. Bunu duyan Ebu Cehil şöyle söyledi.
4: Elbette söyleriz o sözü. Hatta 10 katını bile söyleriz.
0: Allah'ın kutlu elçisi, öyleyse Allah

0: Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin buyurdu.
1: Olmaz öyle şey. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hadi gidiyoruz, kalkın.
2: Bu söylediğin söz ilahları bir tek ilah mı yapıyor yani? Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
0: Bu olay üzerine Sa'd suresinin 4 ve 5. ayeti kerimeleri nazil oldu. Gelen ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Müşrikler Allah'ın tek bir ilah olması karşısında şaşkındılar. Bunu kavrayamıyorlardı. Allah, Enbiya suresinin 22. ayetinde bu durumlarına karşı şöyle buyurdu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin, göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Diyanet Takvimi.
2: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 6 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 6 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Evliya Çelebi 50 yıl sürecek seyahatine başladı. 1630. Arka sayfa. Günün konusu. Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini Evliya Çelebi. Evliya Çelebi hakkında bilinenler seyahat hatıralarını topladığı 10 ciltlik eserine dayanır. Gerçek adı belli değildir. Hocası İmam Evliya Mehmet Efendi'ye nispetle bu ismi almış olmalıdır. Eserindeki bilgilere göre 1020'de İstanbul'da doğdu. Şeyhülislam Hamid Efendi Medresesi'nde 7 yıl derslere devam etti. Evliya Mehmet Efendi'den hafızlığa çalıştı. Babasından hattatlık öğrendi. Saraya intisap ederek Enderun'da tahsilini sürdürdü. Bir müddet sonra kirar-ı hasa alınıp burada hat, musiki, nahiv ve tecvid gibi dersler okuyarak bilgisini arttırdı. Seyahatlerinin sebebini 1040 yılının Aşure gecesi gördüğü rüyaya bağlar. Rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kalabalık bir cemaatle birlikte görür. Heyecana kapılıp Resul-i Ekrem'in elini öperken şefaat ya Resulallah diyecek yerde seyahat ya Resulallah der. Hazreti Peygamber de tebessüm ederek seyahati ve ziyareti ona müjdeler. Evliya Çelebi de buna binaen uzun yıllar süren seyahatler gerçekleştirir ve hatıratını Seyahatname isimli kitapta toplar. Bir ayet. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. En'am suresi 11. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

ibadet ettim diye. Sadece ibadetlerine güvenen kimse batmıştır. Kul Allah'ı sadece ibadetle bulamaz. Kulun yolu çok incedir. Kim bilir kaç bin kul yalnız ibadetle meşgul oldu ve tam ölecekleri zaman dalalete düştü. Kim bilir kaç bin asi ve günahkar kul da son nefesinde doğru yolu buldu.

0: canparelerimizi, helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Soykırımcı İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de şiddetlenerek devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri kuşatılıp askeri karargaha dönüştürülürken, Mesafir Yatta ve Nablus gibi bölgelerde yaşam alanlarıyla su kuyuları yıkılıyor. Gazze'de ise sağlık sisteminin çöküşü insani felaketi derinleştiriyor. Bölgedeki 34 oksijen istasyonundan 22'sinin çalışmaması nedeniyle küvezdeki yeni doğan bebeklerin hayatı doğrudan tehdit altında bulunuyor. Ekim 2023'ten bu yana şehit sayısı 73.400'e ulaşırken yaralı sayısı ise 174.312'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezi 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Suç örgütü kurma, para aklama ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalarla yürütülen soruşturmada 49 adrese baskın yapılırken yapılanmaya ait 5 şirkete yönetim kayyımı atandı. Bakan Gürlek, soruşturmanın doğrudan somut ve suç eylemlerini ve örgütsel mali faaliyetleri hedef aldığını vurguladı. Gabar'ın potansiyelini 3'e katlayacak yeni dev petrol rezervi Diyarbakır Bismil'de keşfedildi. Güncel piyasa değeri 540 milyar dolar olan 6,1 milyar varillik kaya petrolü sahasında Amerikan şirketler ortaklığıyla yatay sondaj çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında çok sayıda Türk mühendis yetkinlik kazanmak adına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkezlere eğitime de gönderildi. Hedef Türkiye'nin kendi başına kaya petrolü çıkaracak kapasiteye ulaşması olarak belirlendi. Projede üretimin 5 yıl içinde günlük 250 bin varile ulaşarak ülke ekonomisine yıllık 8 milyar dolar katkı sağlaması hedefleniyor. Arama çalışmalarındaki bir sonraki rota ise Trakya olacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Ruanda Müftüsü Şeyh Musa Sindayigaya ve beraberindeki heyeti dün makamında kabul etti. Görüşmede Arpaguş, Ruanda heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, konuk müftü misafirperverlik için teşekkürlerini iletti. Kabulde iki ülke arasındaki dini ve kurumsal işbirliği konuları ele alındı. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yarın kapılarını açıyor. 4 gün sürecek dev organizasyonda yerli ve milli savunma sanayinin denizlerdeki caydırıcı gücü vitrine çıkacak. Festivalde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, TCG Burgazada Korveti ile TCG Hızır Reis ve TCG Sakarya Denizaltıları ziyaretçilerin incelemesine sunulacak. Savunma devlerinin yeni nesil

0: Rönesans'ı su altı, su üstü araçlarını, mayın ve mühimmat sistemlerini ilk kez sergileyeceği festival, genç mühendislerin su altı sistemleri yarışmaları ve SAT komandolarının gösterileriyle 23 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 34, Antalya ve Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 27, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 43, Kudüs 33, Lefkoşa ve Saraybosna 31, Girne 30, Gümülcine 32 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Kayseri'den selam ediyoruz. Kızım Meryem'le beraber sizi canı gönülden dinliyoruz inşallah. Ubeydullah Sezikli'den güzel bir eser çalarsanız seviniriz ve selam. Başım.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Ben Ankara'dan çocuklarım ve eşim, torunlarıma istiyorum Gülahmet'in ilahisini. Allah'a emanet olun.

Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

Hayırlı günler Diyanet Radyo ekibi. Amir Ateş Korosu'ndan Kainatı Döndüren isimli eseri bütün Diyanet Radyo ekibine armağan ediyorum. Ankara'dan Esat ben, tebessümle.

Selamünaleyküm. Hayırlı günler Diyanet Radyo dinleyenleri. Ben Esra. Ömer Karaoğlu'ndan Arzu Hadesi'nin Ezgi'yi. Ben yoldaşım, yol arkadaşım. Çok özledim. Dostuma armağan ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayırlı sabahlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bütün mümin kardeşlerimin ve Diyanet Radyo çalışanların üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için mahşerde Kur'an'la haşreyle bizi. Çalarsanız çok sevinirim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Soykırımcı İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de şiddetlenerek devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri kuşatılıp askeri karargaha dönüştürülürken, Mesafir Yatta ve Nablus gibi bölgelerde yaşam alanlarıyla su kuyuları yıkılıyor. Gazze'de ise sağlık sisteminin çöküşü insani felaketi derinleştiriyor. Bölgedeki 34 oksijen istasyonundan 22'sinin çalışmaması nedeniyle köyözdeki yeni doğan bebeklerin hayatı doğrudan tehdit altında bulunuyor. Ekim 2023'ten bu yana şehit sayısı 73.400'e ulaşırken yaralı sayısı ise 174.312'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezi 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Suç örgütü kurma, para aklama ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalarla yürütülen soruşturmada 49 adrese baskın yapılırken yapılanmaya ait 5 şirkete yönetim kayyımı atandı. Bakan Gürlek, soruşturmanın doğrudan somut ve suç eylemlerini ve örgütsel mali faaliyetleri hedef aldığını vurguladı. Gabar'ın potansiyelini 3'e katlayacak yeni dev petrol rezervi Diyarbakır Bismil'de keşfedildi. Güncel piyasa değeri 540 milyar dolar olan 6,1 milyar varillik kaya petrolü sahasında Amerikan şirketler ortaklığıyla yatay sondaj çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında çok sayıda Türk mühendis yetkinlik kazanmak adına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkezlere eğitime de gönderildi. Hedef Türkiye'nin kendi başına kaya petrolü çıkaracak kapasiteye ulaşması olarak belirlendi. Projede üretimin 5 yıl içinde günlük 250 bin varile ulaşarak ülke ekonomisine yıllık 8 milyar dolar katkı sağlaması hedefleniyor. Arama çalışmalarındaki bir sonraki rota ise Trakya olacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Ruanda Müftüsü Şeyh Musa Sindayigaya ve beraberindeki heyeti dün makamında kabul etti. Görüşmede Arpaguş, Ruanda heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, konuk müftü misafirperverlik için teşekkürlerini iletti. Kabulde iki ülke arasındaki dini ve kurumsal işbirliği konuları ele alındı. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yarın kapılarını açıyor. 4 gün sürecek dev organizasyonda yerli ve milli savunma sanayinin denizlerdeki caydırıcı gücü vitrine çıkacak. Festivalde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, TCG Burgazada Korveti ile TCG Hızır Reis ve TCG Sakarya Denizaltıları ziyaretçilerin incelemesine sunulacak. Savunma devlerinin yeni nesil insansız sualtı su üstü araçlarını, mayın ve mühimmat sistemlerini ilk kez sergileyeceği festival, genç mühendislerin sualtı sistemleri yarışmaları ve SAT komandolarının gösterileriyle 23 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 34, Antalya ve Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 27, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 43, Kudüs 33, Lefkoşa ve Saraybosna 31, Girne 30, Gümülcine 32 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber, saygıya en layık insan. Kabe tarihi süreç içerisinde çeşitli sebeplerden hasar görmüş ve her defasında Mekke'deki kabileler tarafından onarılmıştı. Son olarak Cürhüm kabilesinin tamir ettiği Kabe, yağan yağmurlardan ve sellerden etkilenerek aşınmıştı. Resulullah'ın mensup olduğu Kureyş kabilesi, Kabe'yi yeniden onarmaya karar vermişti. Her kabile ayrı ayrı taş toplamak suretiyle Hacerül Esved'in konulacağı yere kadar Kabe'nin duvarını örmüşler, sıra Hacerül Esved'in yerine konulmasına gelince kabileler arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Neredeyse bu anlaşmazlık yüzünden aralarında savaş çıkacaktı. Hazreti İbrahim tarafından tavafın başlangıç noktasını belirlemek için yerleştirilen bu taşı yerine koyma şerefini kimseyle paylaşmak istemiyorlardı. Abdüddar oğulları içi kan dolu bir kap getirmiş ve bu kabın içindeki kana ellerini sokmak suretiyle Adi oğullarıyla ölümüne sözleşmişlerdi. Bu olay üzerine Kureyş 4-5 gün beklemiş, sonra Mescid-i Haram'da toplanıp istişare etmişler ancak anlaşamamışlardı. En sonunda Kureyş'in en yaşlısı olan Ebu Ümame bin Muğire'nin teklifi üzerine Harem-i Şerif'in kapısından ilk giren kişinin hakemliğini kabul etmek üzere anlaşmışlar ve gelecek olan kişiyi beklemeye başlamışlardı. Harem-i Şerif'in Beni Şeybe kapısından ilk olarak kendisine El-Emin yani güvenilir kişi lakabını verdikleri genç Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem girmişti. Onu gördüklerinde, "Bu gelen kendisini sevdiğimiz güvenilir, emin kimsedir. Bu Muhammed'dir." diyerek memnuniyetlerini ifade etmişlerdi. Kendisine aralarındaki anlaşmazlığı anlatarak hakemlik etmesini istediklerinde, Hazreti Muhammed onların bu güvenlerini boşa çıkarmayacak ve herkesi memnun edecek bir çözüm buldu. Hacerül Esved'i ortaya serilen bir örtünün üzerine koydu ve her kabile bu örtünün bir ucundan tutarak taşı konulacağı yere kaldırdı. Muhammedül Emin taşı örtünün üzerinden aldı ve yerine koydu. Herkes bu duruma razı olmuş, kimseden bir itiraz gelmemişti. Aralarındaki anlaşmazlığa sebep olan taşı Hazreti Muhammed'in yerleştirmesine razı olmalarında onun toplumdaki itibarı da etkili olmuştur.

Cahiliye toplumunda insanı saygın kılan temel özelliklerin başında mensup olduğu kabilenin soylu oluşu gelmekle birlikte kendisinin güvenilir olması, akrabayı gözetmesi, cömertliği, güçsüzü koruması, yetimi kollaması, komşusuna iyilik yapması gibi ahlaki erdemler de kişiye toplumda itibar ve saygınlık kazandırmaktaydı. Döneminin en soylu kabilelerinden birine mensup olmasının yanında sahip olduğu ahlak ve üstün meziyetler Hazreti Peygamber'i toplumda ayrıcalıklı hale getirmişti. Yetim büyüyen, çobanlık yapan, hayatını kazanmak için ticaretle uğraşan bir ismin bu derece saygın bir konuma sahip olması, elde ettiği itibar ve saygı sadece kabilesinin soylu oluşuyla izah edilemezdi. Hacerül Esved hakemliğinde görüldüğü gibi güvenilir oluşu, ona bu itibarı ve saygınlığı kazandıran en önemli özelliğiydi. Nitekim o dönemde ticaretle uğraşan Hazreti Hatice de dürüst ve güvenilir olmasından dolayı kervanında çalışmak üzere onu tercih etmişti. Kendisiyle bir süre çalıştıktan sonra onu toplumda saygın bir yere oturtan bu ahlakını yakından görme imkanına sahip olmuş ve hayran kalmıştı. Ahlaki değerlerin yozlaştığı bir dönemde Hazreti Peygamber'in takdire şayan ahlakını, bu değerleri unutmayan ve bunlara kıymet veren Hazreti Hatice takdirle karşılamış ve kendisine evlilik teklif etmişti. Güzel ahlakından dolayı onunla evlenen Hazreti Hatice, ilk vahyin tedirginliğini yaşayan Hazreti Peygamber'i teselli ederken de bu değerlere vurgu yapmış ve Allah'ın kendisini utandırmayacağını söylemişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun. Toplumda böyle önemli bir saygınlığı olan Peygamberimiz, kendisine risalet verilip de dinin emirlerini tebliğ etmeye başladığında çeşitli itirazlarla karşılaşmıştı. Kendisine duyulan güven ve sahip olduğu saygın konum sebebiyle Mekkelilerin onun ahlak ve şahsiyeti hakkında hiçbir endişeleri olmamasına rağmen yine de getirdiği öğretiye itiraz etmişlerdi. Şahsiyetinde var olan üstün değerleri inkar edemeseler de yeri gelmiş onu delilik, şairlik, sihirbazlık, şaşkınlıkla suçlamışlardı. Oysa Risalet sonrası en yakın akrabanı uyar ayeti inince Hazreti Peygamber ilk olarak açıktan tebliğ etmek üzere bir gün Safa tepesine çıkıp bütün Kureyş'e seslenmiş ve toplandıklarında onlara ''Ne dersiniz? Size şu dağın arkasından sizinle savaşmak üzere düşman atlılar geliyor diye haber versem bana inanır mısınız?'' diye sorunca onlar ''Biz senin hiç yalan söylediğini görmedik.'' demişlerdi. Hazreti Peygamber'e olan güvenlerini bu şekilde ifade etmelerine rağmen onun çağrısını kabullenmek işlerine gelmemişti. Nitekim Kur'an onların bu tavrını şöyle tasvir etmekteydi. Ey Muhammed! Biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inadına inkar ediyorlar. Hazreti Peygamber'in tebliğini etkisiz kılabilmek için öncelikle onun insanlar nezdindeki saygın konumunu zedelemeleri gerektiğini fark edince yeni söylemler geliştirmeye çalıştılar. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten o çok tuhaf bir şey. İçlerinden ileri gelenler, gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinle, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir Kur'an içimizden ona mı indirildi diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'dan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Rum kralı Hirakl, ticaret için Şam'a gelen Ebu Sufyan ve arkadaşlarını peygamberliğini ilan eden kişi hakkında bilgi almak üzere sarayına davet etmişti.
Henüz Müslüman olmayan Ebu Süfyan'ın Hazreti Peygamber'le ilgili yaptığı şu itiraf, aslında müşriklerin Allah Resulü'nün saygınlığını inkar edemediklerinin açıkça dile getirilmesinden başka bir şey değildi. Vallahi yalancılıkla itham edilmekten korkmasaydım, onun hakkında yalan ithamlarla ileri geri konuşacaktım. Aralarında geçen konuşmada Hirakl'in, Hazreti Peygamber'le ilgili olarak hiç anlaşmaya ihanet ettiği oldu mu sorusuna, hayır, o yaptığı anlaşmaya ihanet etmez. Ancak biz şimdi onunla bir süreliğine ateşkes yaptık. Bu süre içinde ne yapacağını bilmiyoruz şeklinde cevap vermişti. Aslında Ebu Süfyan'ın bu cevabıyla ilgili olarak, onunla ilgili olumsuz bir söz olarak konuşmama ancak bu suizanımı sokuşturabildim şeklindeki kendi itirafı da oldukça dikkat çekicidir. Ebu Süfyan'ın sözünü ettiği ateşkes Hudeybiye antlaşmasıdır. Müşriklerle Müslümanlar arasında yapılan bu antlaşmanın maddelerinden biri, müşrikler tarafından Müslüman olup da Müslümanların yanına giden biri olursa müşriklere iade edileceğine dairdi. Bu antlaşma yapılmış fakat henüz tamamlanıp imzalanmamıştı. Tam bu sırada Müslüman olduktan sonra müşriklerin eziyetleriyle karşılaşan ve ayaklarından zincirlenerek hapsedilen Ebu Cendel kaçarak Müslümanlara sığınmıştı. Ebu Cendel müşriklerin antlaşma imzalamak üzere gönderdiği elçi Süheyl bin Amr'ın oğluydu. Süheyl anlaşma gereği Resulullah'tan oğlunu iade etmesini istedi. Daha antlaşma imzalanmamış olmasına rağmen Allah Resulü sözünden dönmedi ve Ebu Cendel'i iade etti. Bu olay Ebu Süfyan'ın ateşkes sürecinde Hazreti Peygamber'in tavrının belli olmadığıyla ilgili dile getirdiği suizanının da yetersizliğini gösteriyordu.

Hazreti Peygamber'in bu saygın ve itibarlı konumu sadece müşriklerce değil, Yahudi ve Hristiyanlar arasında da kabul gören bir durumdu. Hazreti Peygamber Medine'ye vardığında, onu görmeye gelen Yahudi bilginlerinden Abdullah bin Selam, onunla görüştükten sonra, "Resulullah'ın yüzünü gördüğümde hemen anladım ki, onun yüzü bir yalancı yüzü değildir," demişti. Hazreti Peygamber'in saygınlığını onun yüz ifadelerinden okuyan ve etkilenen bu bilge zat çok geçmeden İslam'ı seçmişti. Yine Yahudilerin kendi meselelerinde hakemlik etmesi için Hazreti Peygamber'e başvurmaları da ona olan güvenlerini ortaya koyması açısından zikre değerdi. Resulullah'a gelen vahiyler de onun Allah nezdindeki ayrıcalıklı durumuna vurgu yapmaktaydı. Toplumda zaten var olan saygınlığı, peygamberlik sonrasında Allah katındaki değerini vurgulayan ayetlerle güçlendirilmişti. Kur'an'ın bu vurgusu, Hazreti Peygamber'i inananların nazarında daha da yüceltmişti. Müslümanların Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeme konusunda uyarılmaları, onun yanında yüksek sesle konuşmamalarının emredilmesi, onun herhangi biri olmayıp Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusu olduğunun vurgulanması, Allah'a itaatin yanında Resulüne itaatin emredilmesi, kendisine tabi olunması halinde bunun Allah'ın sevgisini kazanmaya vesile olacağının belirtilmesi, anlaşmazlığa düştüklerinde onu hakem tayin edip verdiği kararı itiraz etmeksizin uygulamalarının istenmesi, peygamberi her şeyden ve herkesten çok sevmenin imanla ilişkilendirilmesi, muhatapları nazarında onun ağırlığını ve saygınlığını pekiştirmişti. Böylece Cenab-ı Allah, kendi nezdinde saygın bir konum bahşettiği peygamberinin bu durumunu Müslümanların kalbine de yerleştirmişti. İslam'ın Hazreti Peygamber için öngördüğü bu saygınlık, sahabenin onunla olan ilişkilerini şekillendirmişti. Sahabenin Resulullah'la olan konuşmalarında kullandıkları, "Anam babam sana feda olsun" cümlesi, ona olan bağlılıklarının, Resulullah kendilerine bir şey sorduğunda söyledikleri "Allah ve Resulü daha iyi bilir" cevabı ise Allah ve Resulüne olan saygı ve teslimiyetlerinin bir ifadesiydi. Bu bağlamda Allah Resulü'nün getirdiği ilahi emirlere itaat ve iman eden sahabe, ona karşı saygısız davranışlarda bulunmaktan kaçındıkları gibi bazı bedevilerin kaba davranışlarına da müdahale etmek istemişlerdi. Zira Kur'an'ın Allah ve Resulünü incitenlerle ilgili şu uyarısı onların zihinlerinde çok canlıydı. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Kureyş'in ileri gelenlerinden Urve bin Mesud'un Hudeybiye görüşmeleri dönüşünde Resulullah'la ilgili Kureyşlilere "Ey kavmim, vallahi ben bir

varmıştır. Sahabenin Hazreti Peygamber'e olan bu sevgi ve saygısı, ona salat getirmeyi salık veren Kur'an ayetleri ve nebevi öğretiyle de pekiştirilmiştir. Kur'an'da, "Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam edin." buyrulur. Peygamberimiz de, "Kıyamet günü insanların bana en yakın olacak olanı, bana en çok salavat getirenidir. Bana salavat getiriniz. Çünkü nerede olursanız olun, sizin salavatınız bana ulaşır." diyerek kendisine salavat getirmelerini Müslümanlara öğütlemiştir. Zira salavat sadece Hazreti Peygamber'i anmak ya da ona dua etmek değildir. Onu yad etmeye, dolayısıyla onun öğretilerini ve sünnetini hatırlamaya bir vesiledir. Peygamberine salavat getiren müminler sadece onu hatırlamakla yetinmemeli, hayatını onun öğretileri doğrultusunda şekillendirmeli, ona layık ümmet olmaya çalışmalıdırlar. Bu bağlamda sahabeden sonraki nesillerin de ona salavat getirmesi ve onu anması, Hazreti Peygamber'in manevi saygınlığının, otoritesinin ve ümmetiyle olan sıkı ilişkisinin devamını sağlaması açısından önem arz etmektedir. Cenab-ı Allah son peygamberine diğer peygamberler arasında da saygın bir konum bahşetmiştir. Onlardan kendilerine verdiği kitap ve hikmetten sonra bunları doğrulayıcı olarak göndereceği peygamberine iman edeceklerine dair söz almıştır. Müminlerdense kendi peygamberlerine iman ettikleri gibi Allah'ın diğer bütün peygamberlerine de aralarında ayrım yapmaksızın iman etmelerini istemiştir. Bu nedenle Müslümanlar nazarında bütün peygamberler saygındır. Bütün Müslümanlar kendi peygamberlerine iman ettikleri gibi bu peygamberlere de iman eder ve aynı şekilde en ufak bir saygısızlık yapmaktan da sakınırlar.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 87. Bölüm. Bir tahtaya dizilelim.
3: Tekerleme yarışması yapalım mı?
4: Yok oğlum.
3: İlk tekerlemeyi ben söyleyeceğim ama.
4: Beni geçemezsin ki.
3: Hiç de bile.
4: Geçemezsin ki.
3: Başlayalım da gör.
4: Hadi başla bakalım.
3: Yağ satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır. Satsam 15 liradır.
4: Kutu kutu pense, elmamı yese. Arkadaşım Ayşe sırtını dönse. Arkadaşım Fatma sırtını dönse.
3: O piti piti karamelo sepeti. Terazi lastik cimlastik.
4: Aladana buladana şükür beni yaratana. Aynuz boynuz ele onu ele bunu çek şunu.

0: beni kızım.
1: Çok mu korktun sen? Yarım saattir dışarıya bakıyorsun. Birini mi bekliyorsun yoksa?
0: Yok be yavrum. İki çocuk kendi aralarında oyun oynuyordu da. Ben de onları seyrediyordum. O elindeki kağıtlar nedir öyle?
1: Ha? Bunlar mı? Anket kağıtları.
0: Anket mi?
1: Ay babaanneciğim, zaten biliyorsun anket bir konu hakkında hazırlanan sorular demek oluyor.
0: Peki sen bu anketi kimin için hazırladın?
1: Aslında bunu tek başıma hazırlamadım. Hani müftülükte bir irşat ekibi var ya.
0: Evet biliyorum.
1: İşte o irşat ekibindeki ablalarla hazırladık bu anketi.
0: İyi de kimin için ve niçin?
1: Elbette gençler için.
0: Kaç soru var o kağıtlarda?
1: Tam 5 tane soru var.
0: Bak merak ettim şimdi. Ne soracaksınız gençlere?
1: Madem merak ediyorsun ilk sorudan başlayalım. Euzü besmele çekmeyi biliyor musunuz?
0: Kızım bunu bilmeyecek ne var? İşte bak ben söylüyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Tamam sen söyleyebiliyorsun da babaanneciğim. Daha euzu besmele çekmeyi bilmeyen çocuklar var.
0: Allah Allah. Bakalım şu dışarıda oynayan çocuklar bilecek mi? Hey çocuklar!
1: Buyur nine.
0: Hay ninen kurban olsun sana. Çocuğum sen euzu besmele çekmeyi biliyor musun?
1: Bilmez olur muyum hiç?
0: Söyle bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sen söyle bakalım.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ne oldu babaanne?
0: En azından besmele çekmeyi biliyorlar. Çocuklar, ikiniz de besmeleyi güzel okudunuz. Ama evzu besmele böyle okunur. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Aferin sana.
2: Nine, bak ben de okuyabiliyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sana da aferin. Şimdi bekleyin biraz, hemen geliyorum.

0: Alın bakalım şunları.
1: Bunlar çikolata mı?
0: Şeker yavrum. Akide şekeri bunlar.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben de.
0: Selma, sıradaki soru neydi?
2: Ben de şeker isterim ama.
0: Şeker almadan soruya geçmem diyorsun, öyle mi?
2: Yani.
0: O halde al bakalım şekerini, sor soruyu.
2: Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor musunuz?
0: Ne de güzel sormuşsunuz. Kızım, bazıları süslü kılıflar içinde kutsal kitabımızı saklıyorlar. Oysa Kur'an okunmak içindir. Kur'an yaşamak içindir.
2: Hazırsan üçüncü soruya geçiyorum babaanne.
0: Hadi geç bakalım.
2: Kendinize kimi örnek alıyorsunuz?
0: Ha, bak. Bak, bu da çok mühim bir mesele. İnsan iyiyi örnek almalı. Güzeli örnek almalı. Dördüncü soru neydi?
2: Dördüncü soruda zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Maşallah. Az ama öz sormuşsunuz. Hem zamanı değerlendirmek sadece siz gençler için değil, bizim için de çok mühim bir mesele.
2: O yüzden bu soruyu da ankete ekledik ya tatlış babaannem.
0: Söyle bakalım. Sen zamanını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Özellikle okul dışında kalan serbest zamanımın bir kısmını Maria ablanın yanında, bir kısmını kitap okuyarak ve bir kısmını da ailemle, yani sizinle geçiriyorum.
0: Ama önceden zamanının büyük bir bölümünü cep telefonuna bakarak geçiriyordun, değil mi?
2: Biraz öyle oluyordu galiba.
0: Ya. Son soruya geldik mi?
2: Evet, geldik. Beşinci ve sonuncu sorumuzsa şu. Eğer bir engeli ortadan kaldırmak isteseydiniz, hangi engeli ortadan kaldırırdınız?
0: Ha, bak, bu soru diğerlerinden farklıymış.
2: Biraz öyle oldu.
0: Sen niye yüzüme merakla bakıp duruyorsun öyle?
2: Çünkü bu soruya nasıl bir cevap vereceğini bekliyorum.
0: Ha, o sebeple. Yine şeker istediğini sanmıştım ben de.
2: Üç tane verdin ya babaanneciğim. Fazlası dişlerime zarar. İstersen son soruyu tekrar edebilirim.
0: Tekrar söylemene gerek yok. Anladım ben. Eğer bir engeli ortadan kaldırmam gerekseydi, dargınlıkları ortadan kaldırmak isterdim yavrum. Peki ya sen?
2: Ben de hoşgörüsüzlük engelini ortadan kaldırmak isterdim. Anket sorularını nasıl buldun babaanneciğim?
0: Az önce de söyledim ya. Maşallah, az ama öz sormuşsunuz.
2: Müsaadenle şimdi dışarı çıkıp mahallemizin gençlerine de bu soruları sormak istiyorum.
0: Peki soru sorma işini bitirdikten sonra ne yapacaksın?
2: Tabii ki müftülüğe gidip anket kağıtlarını teslim edeceğim. Daha sonra da irşat ekibindeki ablalarla toplanıp durum değerlendirmesi yapacağız.
0: Tamam. Sana kolay gelsin kızım. Öyleyse ben de şu sokakta oynayan çocukları biraz daha seyredeyim.
2: Şimdi hangi oyunu oynuyoruz?
1: Saklambaç.
2: Öyleyse ebeleşmek için tekerlemeye başlıyorum. Eveleme, develeme, deve kuşu kovalama, çengi, çember, miskü, amber, sazı, tuzu, berber kızı. Ne gün geldim, yazın geldim, yazılalım, bir tahtaya dizilelim. Sen dur, sen çık.
1: Vay be, yine ben ebe oldum.
2: Saymaya başlayabilirsin ama gözlerin kapalı olacak, unutma.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Aklımdan yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
6: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Tarihte bugün. Evliya Çelebi, tarihte bugün. Evliya Çelebi 50 yıl sürecek seyahatine başladı. 1630. Arka sayfa. Günün konusu. Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini Evliya Çelebi. Evliya Çelebi hakkında bilinenler seyahat hatıralarını topladığı 10 ciltlik eserine dayanır. Gerçek adı belli değildir. Hocası İmam Evliya Mehmet Efendi'ye nispetle bu ismi almış olmalıdır. Eserindeki bilgilere göre 1020'de İstanbul'da doğdu. Şeyhülislam Hamid Efendi Medresesi'nde 7 yıl derslere devam etti. Evliya Mehmet Efendi'den hafızlığa çalıştı. Babasından hattatlık öğrendi. Saraya intisap ederek Enderun'da tahsilini sürdürdü. Bir müddet sonra Kirar-ı Has'a alınıp burada hat, musiki, nahiv ve tecvid gibi dersler okuyarak bilgisini arttırdı. Seyahatlerinin sebebini 1040 yılının Aşure gecesi gördüğü rüyaya bağlar. Rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kalabalık bir cemaatle birlikte görür. Heyecana kapılıp Resul-i Ekrem'in elini öperken şefaat ya Resulallah diyecek yerde seyahat ya Resulallah der. Hazreti Peygamber de tebessüm ederek seyahati ve ziyareti ona müjdeler. Evliya Çelebi de buna binaen uzun yıllar süren seyahatler gerçekleştirir ve hatıratını Seyahatname isimli kitapta toplar. Bir ayet. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. En'am suresi 11. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ebu Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, "Selman doğru söylemiş," buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Soykırımcı İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de şiddetlenerek devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri kuşatılıp askeri karargaha dönüştürülürken, Mesafir Yatta ve Nablus gibi bölgelerde yaşam alanlarıyla su kuyuları yıkılıyor. Gazze'de ise sağlık sisteminin çöküşü insani felaketi derinleştiriyor. Bölgedeki 34 oksijen istasyonundan 22'sinin çalışmaması nedeniyle köyözdeki yeni doğan bebeklerin hayatı doğrudan tehdit altında bulunuyor. Ekim 2023'ten bu yana şehit sayısı 70.

0: 73.400'e ulaşırken yaralı sayısı ise 174.312'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezi 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Suç örgütü kurma, para aklama ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalarla yürütülen soruşturmada 49 adrese baskın yapılırken yapılanmaya ait 5 şirkete yönetim kayyımı atandı. Bakan Gürlek, soruşturmanın doğrudan somut ve suç eylemlerini ve örgütsel mali faaliyetleri hedef aldığını vurguladı. Gabar'ın potansiyelini 3'e katlayacak yeni dev petrol rezervi Diyarbakır Bismil'de keşfedildi. Güncel piyasa değeri 540 milyar dolar olan 6,1 milyar varillik kaya petrolü sahasında Amerikan şirketler ortaklığıyla yatay sondaj çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında çok sayıda Türk mühendis yetkinlik kazanmak adına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkezlere eğitime de gönderildi. Hedef Türkiye'nin kendi başına kaya petrolü çıkaracak kapasiteye ulaşması olarak belirlendi. Projede üretimin 5 yıl içinde günlük 250 bin varile ulaşarak ülke ekonomisine yıllık 8 milyar dolar katkı sağlaması hedefleniyor. Arama çalışmalarındaki bir sonraki rota ise Trakya olacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Ruanda Müftüsü Şeyh Musa Sindayigaya ve beraberindeki heyeti dün makamında kabul etti. Görüşmede Arpaguş, Ruanda heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, konuk müftü misafirperverlik için teşekkürlerini iletti. Kabulde iki ülke arasındaki dini ve kurumsal işbirliği konuları ele alındı. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yarın kapılarını açıyor. 4 gün sürecek dev organizasyonda yerli ve milli savunma sanayinin denizlerdeki caydırıcı gücü vitrine çıkacak. Festivalde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, TCG Burgazada Korveti ile TCG Hızır Reis ve TCG Sakarya Denizaltıları ziyaretçilerin incelemesine sunulacak. Savunma devlerinin yeni nesil insansız sualtı, su üstü araçlarını, mayın ve mühimmat sistemlerini ilk kez sergileyeceği festival, genç mühendislerin sualtı sistemleri yarışmaları ve SAT komandolarının gösterileriyle 23 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 34, Antalya ve Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 27, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 43, Kudüs 33, Lefkoşa ve Saraybosna 31, Girne 30, Gümülcine 32 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Malumunuz olduğu gibi alemde insan olarak bizler var olduğumuz gibi görünmeyen varlıklar da bulunmaktadır.

Bunların arasında ve başında kuşkusuz melekler gelir. Meleklerin var olduğunu ve meleklerin varlığına inanmamız gerektiğini biliriz. Çünkü kitabımızın birçok ayeti kerimesinde bunu ifade eden, ortaya koyan ayetler, açık ifadeler yer almaktadır. Bugün sizlere Mü'min suresinin 7 ve 8. ayeti kerimelerini hatırlatacağım. Cenab-ı Allah bu iki ayeti kerimede, hatta 9. ayeti kerimenin başında meleklerin müminlere duasından bahsediyor. İnsanoğlunun yaratılışı öncesi Cenab-ı Allah Bakara suresinde ifade edildiği üzere yeryüzünde kendisine halife olarak yaratacağı bir varlıktan bahsedince melekler malumunuz Cenab-ı Allah'a sana hamd eden, seni takdis eden, seni yücelten, seni tesbih eden varlık olarak biz varız. Yeryüzünde fesat çıkartacak, kan dökecek bir varlık olarak neden insanı yaratıyorsun diye bir sualde bulunurlar. İnsanın yaratılışına bir anlamda itiraz gibi algılanabilecek bu cümlelerde bulunan melekler, süreç içerisinde var olan ve inanan insanlara, Cenab-ı Allah'ın varlığını kabul eden, inanan müminlere karşı onlar için dua ettiğini Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Melekler nasıl dua eder? Gelin bu ayeti kerimelere beraberce bakmış olalım. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Arşı yüklenen melekler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler diyor Cenab-ı Allah. Hamd etmenin, tesbih etmenin bir melek eylemi olduğunu biliriz, öğreniyoruz burada da. O yüzden Cenab-ı Allah'ı tesbih etmek, ona hamd etmek biz müminler için de oldukça önemlidir. Ve biz Kur'an-ı Kerim'e Rabbimize hamd ederek başlarız ve namazlarımızın her rekatında Fatiha suresini okur ve onun başında da Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek Rabbimize olan hamdimizi dile getiririz. İşte meleklerin de Rabbimizi her daim tesbih ettiğini ve ona hamd ettiğini bize ifade ediyor Cenab-ı Allah. Ve yine onların bir başka özelliğine dikkat çekiyor. Ona iman ederler. Yani Cenab-ı Allah'a iman ederler melekler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Müminlerin bağışlanmasını dilerken şunu derler diyerek Rabbimiz ayetin devamında onların dualarına yer veriyor. Bakalım melekler nasıl dua ediyorlarmış. Rabbena vesi'te kulle şeyin rahmeten ve ilme fagfir lillezine tabu ve tebe'u sebileke ve qihim azabel cehim. Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Dikkat ettiğiniz üzere bir, Cenab-ı Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını dile getirip, ifade edip Rabbimizin büyüklüğünü dile getirmiş oluyor melekler. Ve ardından da bağışlanma diliyorlar müminler için. Ama bağışlanma diledikleri müminlerin iki vasfına vurgu yapıyorlar. Fagfir lillezine, onları bağışla ki onlar şu insanlardır: tevbe eden ve istikamet üzere yaşayanlar. Kıymetli kardeşlerim, meleklerin duasına muhatap olabilmenin yolu hata ve yanlış yaptığında anında tevbe edip bağışlanma dilemek ve istikamet üzere yaşamaktır. Melekler bize dua etsin istiyor muyuz? İstikametimizi bozmayacağız. Meleklerin duasına muhatap olmanın yolu istikamet üzere dosdoğru bir hayat sürmekten geçer. Ve bir hata ve yanlış yaptığımızda hemen Rabbimize sığınıp ondan bağışlanma dileyip tevbe etmekten geçer. Bu iki şartı dile getiriyor melekler ve cehennem azabından korunmamız için dua ediyorlar. Bir sonraki ayeti kerimede

Yani 8. ayeti kerimede dualarına devam ediyor melekler ve şöyle diyorlar. Rabbena ve edhilhum cennete adnin leti vaadtahum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zurriyatihim inneke entel azizul hakim. Rabbimiz onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin ad cennetine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerimede de gördüğümüz üzere melekler bizim için cenneti istiyorlar. Ve cennette de tek başımıza olmamızı istemiyorlar. Atalarımızdan, eşlerimizden, nesillerimizden iyi yolda bulunanlarla beraber cennette olmamızı talep ediyorlar Rabbimizden. İki hususu açıklamış olalım bu vesileyle. Birincisi şu: cennette tek başına olmak, yalnız olmanın bir anlamı yok. O yüzden sevdiklerimiz de, ecdadımız da, nesillerimiz de beraber olmanın öneminden hareketle onlarla beraber cennette olabilmemiz için melekler dua ediyor. İkincisi de şu: herkes kendi amelinin karşılığını görecek. İyilik ve kötülük adına da böyle. Kimse kimsenin günahını çekmeyecek. Peygamber Efendimiz kızı Hazreti Fatıma'ya söylediği gibi kimse kimse için mutlak kurtarıcı da olamayacak. Çocuklarımızdan, eşlerimizden, atalarımızdan cennette bizimle beraber olabilecekler iyi yolda bulunan, istikamet üzere yaşayanlardır. O yüzden bakın, burada cennette iyi yolda bulunan anne, baba, eş, çocuklarla beraber cennette olabilmek için dua ediyor melekler bize. O yüzden birbirleriyle cennette beraber olmayı arzu eden aile fertleri hepsi istikamet üzere olmalı. Hepsi doğru ve güzel bir yaşantıyı sürdürmelidirler. Ve ayet-i kerime, kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin diye bitiyor. 9. ayet-i kerimenin başında da yine meleklerin duası devam ediyor bize ve şöyle bir ifade var: وَقِهِمُ السَّيِّهَاتِ. Onları kötü sonuçlardan koru. Kıymetli kardeşlerim, toparlarsak melekler bize, müminlere, tevbe eden müminlere, istikamet üzere yaşayan müminlere dua ediyor. Cehennemden korunmamız için dua ediyor. Cennete kavuşmamız için dua ediyor. Kötü sonuçla karşılaşmamamız için dua ediyor. Rabbim bizleri istikamet üzere yaşayan ve meleklerin duasına muhatap olan müminlerden eylesin.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
0: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Anlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Meleklere İman.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programındasınız, Diyanet Radyo'ya kulak veriyorsunuz. Sesimizin ulaştığı tüm mekanlara gönülden sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyenler, bugün sizlerle meleklerin varlığı ile ilgili konuşacağız. Melekler nurani ve ruhani varlıklardır. Bu sebeple onları duyu organlarıyla algılayamadığımız gibi duyu verilerine dayanan aklın istidlaliyle de bilemeyiz. Şu halde onların varlığını sadece peygamberlerin verdiği haberlerden öğrenebiliriz. Meleklerin duyu organları ve akıl yoluyla idrak edilemeyip sadece vahiy ile bilinmesi, onların varlığı hakkında şüphe duymamızı gerektirmez. Aslında sağlıklı bir şekilde akıl yürütebilen kişiler meleklerin varlığını yok sayamaz. Çünkü bir şey bize görünmediği için yok sayılamaz. Bu durumda varlık algılayabildiğimiz alana hapsedilip onun dışındakiler yok sayılmış olur. Buysa kişinin evrendeki bütün varlıkları kendi düzeyine sıkıştırması anlamına gelir. İnsanoğlunun evren hakkında bilmediği hususların ne kadar çok olduğu, hatta bilmediklerinin yanında bildiklerinin bir hiç konumunda bulunduğu açıktır. Bu da duyularımızla bir şeyin yokluğunu iddia etmemize engel olur. Pozitif bilimlere dayanarak meleklerin yokluğu ileri sürülemez. Çünkü melekler pozitif bilimlerin yöntemleriyle bilinebilecek türden varlıklar değildir. Onların mevcudiyeti fizik ötesidir. Bir şeyin bilimle ispatlanan hususlardan olmayışı, o şeyin yok olduğu anlamına gelmez. Bugün biz varlıklarını pozitif bilimlerin ispat edemediği bilinç, ruh, nefis ve akıl gibi pek çok şeyin varlığını kabul ediyoruz. Hatta maddi varlıklar olarak bildiğimiz göz, el, kulak ve benzeri organlarımızın bile maddi boyutları yanında görünmeyen bazı manevi güçlere sahip olduklarını da biliyoruz. Mesela gözümüz maddidir. Görülen şeyler de maddidir. Ancak görme denilen olay maddi bir unsur değildir. Kulağımız maddidir. Elle tutulur, gözle görülür. İşittiğimiz şeyler de maddidir. Maddi olan bir varlıktan ses gelmektedir. Ancak işitme denen olayı ne görebiliyor ne de duyabiliyoruz. Yine aynı şekilde elimiz maddi bir yapıdır. Onun da varlığından şüphe etmiyoruz. Elimizde tuttuğumuz şeyler de maddi nitelikli. Bununla birlikte güç veya tutma dediğimiz şeyin maddi bir karşılığı yok. Bütün bu maddi yapılarımızın ürettiği söz konusu sonuçların hepsi manevi kimliklidir. Biz bunları zihnen var kabul ediyoruz. Meleklerin varlığı akılla çelişmez. Ancak bu husus bir peygamberin haber vermesi olmadan da doğrudan akılla ispat edilemez. Çünkü insanın gözü ve diğer duyu organları her şeyi görecek ve algılayacak tarzda yaratılmamıştır. Mesela biz çıplak gözle çok küçük varlıkları göremediğimiz gibi etrafımızda varlığından emin olduğumuz bazı şeyleri de görememekteyiz. Havayı, ruhumuzu, aklımızı, tellerden geçen elektriği göremeyişimiz gibi. Şu halde öncelikle meleklerin varlığının gayb konularından biri olduğunu söylemeliyiz. Müminler peygamberlerin verdiği gayb haberlerine onların mahiyetlerini tam olarak kavramasalar da iman ederler. Bu hususa işaret etmek üzere Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Onlar gayba inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Şunu da bilmeliyiz ki sevgili Diyanet Radyo dostları, İslam inançları arasında aklın varlığını idrak edemediği, mahiyetini kavrayamadığı şeyler olabilir. Bir şeyin akılla idrak edilememesi, o şeyin varlığının imkansız olduğu manasına gelmez. Nitekim Allah'ın varlığı da böyledir. Biz ona inanırız. ama duyularımızla algılayamayız.
0: Din ve hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İbadet et. Kulluk hizmetten ibarettir. İnsan Allah'ın emirlerini üstün, kendisini değersiz kılmalıdır. Böylece sonunda değer kazanır. Kendini ibadetçe fakir, günahça zengin bil.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Soykırımcı İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de şiddetlenerek devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri kuşatılıp askeri karargaha dönüştürülürken, Mesafir Yatta ve Nablus gibi bölgelerde yaşam alanlarıyla su kuyuları yıkılıyor. Gazze'de ise sağlık sisteminin çöküşü insani felaketi derinleştiriyor. Bölgedeki 34 oksijen istasyonundan 22'sinin çalışmaması nedeniyle köyözdeki yeni doğan bebeklerin hayatı doğrudan tehdit altında bulunuyor. Ekim 2023'ten bu yana şehit sayısı 73.400'e ulaşırken yaralı sayısı ise 174.312'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezi 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Suç örgütü kurma, para aklama ve nitelikli

0: dolandırıcılık gibi suçlamalarla yürütülen soruşturmada 49 adrese baskın yapılırken yapılanmaya ait 5 şirkete yönetim kayyımı atandı. Bakan Gürlek soruşturmanın doğrudan somut ve suç eylemlerini ve örgütsel mali faaliyetleri hedef aldığını vurguladı. Kabarın potansiyelini 3'e katlayacak yeni dev petrol rezervi Diyarbakır Bismil'de keşfedildi. Güncel piyasa değeri 540 milyar dolar olan 6,1 milyar varillik kaya petrolü sahasında Amerikan şirketler ortaklığıyla yatay sondaj çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında çok sayıda Türk mühendis yetkinlik kazanmak adına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkezlere eğitime de gönderildi. Hedef Türkiye'nin kendi başına kaya petrolü çıkaracak kapasiteye ulaşması olarak belirlendi. Projede üretimin 5 yıl içinde günlük 250 bin varile ulaşarak ülke ekonomisine yıllık 8 milyar dolar katkı sağlaması hedefleniyor. Arama çalışmalarındaki bir sonraki rota ise Trakya olacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Ruanda Müftüsü Şeyh Musa Sindayigaya ve beraberindeki heyeti dün makamında kabul etti. Görüşmede Arpaguş, Ruanda heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, konuk müftü misafirperverlik için teşekkürlerini iletti. Kabulde iki ülke arasındaki dini ve kurumsal işbirliği konuları ele alındı. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yarın kapılarını açıyor. 4 gün sürecek dev organizasyonda yerli ve milli savunma sanayinin denizlerdeki caydırıcı gücü vitrine çıkacak. Festivalde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, TCG Burgazada Korveti ile TCG Hızır Reis ve TCG Sakarya Denizaltıları ziyaretçilerin incelemesine sunulacak. Savunma devlerinin yeni nesil insansız sualtı su üstü araçlarını, mayın ve mühimmat sistemlerini ilk kez sergileyeceği festival, genç mühendislerin sualtı sistemleri yarışmaları ve SAT komandolarının gösterileriyle 23 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 34, Antalya ve Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 27, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 43, Kudüs 33, Lefkoşa ve Saraybosna 31, Girne 30, Gümülcine 32 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Bağımlılığın her türünü konuşmaya ve bu türler içerisinde ortak noktaları, bazen farklılıkları, belirtilerini, zararlarını, sonuçlarını, ne yapmamız gerektiğini anlamaya, birlikte çözüm bulmaya çalışıyoruz. Tabii bugün tütün bağımlılığından bahsedeceğim size ve bu bağımlılığın da maalesef bugün gittikçe dünya genelinde arttığını öncelikle söylemek durumundayım. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tütün ürünleri ham maddesinin tamamını veya bir kısmını tütün yaprağının oluşturduğu duman olarak solunan, eminen, çiğnenen veya koklanan ürünler. Tabii bunların hemen başında hepimizin aklına sigara geliyor. Dünyada en çok tüketilen bağımlılık yapıcı madde sigara çünkü. Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele raporu da buna

0: dikkat çekiyor ve dünyada yaklaşık 1.3 milyar insanın sigara kullandığını bize hatırlatıyor. 1.3 milyar oldukça yüksek bir sayı ve maalesef bu kadar insan göz göre göre bile bile kendisine zarar vermeye devam ediyor. Ve bu sayının 2025 yılında 1.8 milyara çıkması bekleniyor. Yani bu sene yıl sonuna kadar yaklaşık 500 milyon daha yeni sigara bağımlısı bekleniyor. Dünyada maalesef her yıl 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Ne kadar büyük bir rakam. Yani neredeyse böyle Avrupa'nın pek çok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda insan her sene hayatını kaybediyor. 8 milyondan fazla insan. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımının sonucu. 1.2 milyondan fazla kişi ise tütün ürünü kullandığı için değil, tütün ürünü dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybediyor. Yani pasif içicilik dediğimiz bir kitle de var ve bu insanlar da maalesef yanlış bir alışkanlığın esiri oluyorlar. Yani onlardan etkilenen grubu oluşturuyorlar. Ülkemizde her yıl yaklaşık 100 bin kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu da ortalama bir Anadolu şehrinin nüfusu kadar. Aziz dinleyenler, tütün dumanı İç hava kirlenmesine sebep olan en tehlikeli maddelerden biri. Sigaranın içinde başta potasyum, polonyum, radon, metanol gibi yani o kadar çok zararlı madde var ki, yani katran ve karbon monoksit ve nikotin hepimizin bildiği 69'u kesin kansere sebep olduğu bilinen 7000'in üzerinde kimyasal madde var. Yani bir insan düşünün, bu kadar çok maddeyi bile bile kendi vücuduna zerk ediyor. Ve tütün bağımlılığının pek çok belirtisinden bugün maalesef yaygın belirtisinden söz ediyoruz. İşte kullanımı kontrol edememe her bağımlılık türünde olduğu gibi burada da öncelikle karşımıza çıkıyor. Yine tütün kullanımına her alanda öncelik verilmesi, tütün kullanmak için bahaneler üretilmesi, işte yemekten önce, yemekten sonra, çayla birlikte, kahveyle birlikte, uykudan önce, sabah kalkar kalkmaz, dost meclisinde, yani bütün buralarda aslında sigara kullanımı için kişinin kendince bir meşruiyet çerçevesi oluşturması ve meşrulaştırması bu zararlı alışkanlığını maalesef. Yine zararlarıyla karşılaşılmasına rağmen tütün kullanımına devam edilmez. Mesela kişi kötü koktuğu, yokuş çıkmakta zorlandığı, koşmakta zorlandığı gibi, yani bir takım fiziksel aktiviteleri yaparken zorlanmasına rağmen tütün kullanmaya devam etmesi. Tolerans gelişimi, sigaranın eski etkisini kaybetmesi, bu etki kaybını telafi edebilmek için daha fazla sigara tüketmeyi istemesi. Yani sigara öyle bir kötü alışkanlık ki aziz dinleyenler, yani onu kişi hayatına bir şekilde dahil ettiğinde gittikçe daha çok kullanma isteği hissediyor. Ve bağımlılık yapıcı özelliğinden dolayı maalesef yönetimi zorlaştıkça kişi onun kıskacında kalmaya devam ediyor. Tabii nikotinin azaltılması ya da kesilmesi durumunda yoksunluk belirtileri gösteriyor kişi. Mesela nikotin şiddetli derecede bağımlılık yapan bir madde olduğu için çabuk öfkeleniyor. Baş dönmesi gibi, iştahında artış gibi, tansiyon düşmesi gibi, uykusuzluk gibi bir takım belirtiler vermeye başlıyor. Ve ilerleyen dönemlerde daha tehlikeli biçimlerde sigara içmeye meylediyor. Yürürken, yokuş çıkarken, yatarken, zorlandığı halde, nefes nefese kaldığı halde içki gibi, yani diğer bağımlılık türleri gibi sigara bağımlılığını da sürdürmeye devam ediyor. Buna rağmen devam ediyor. Bu semptomlara, bu sıkıntılara, bu belirtilere rağmen hayatı zorlaştığı halde, çünkü artık bu öyle bir döngü ki bu döngünün, bu bağımlılık döngüsünün esiri olduğunda kişi kendisi olmaktan her geçen gün uzaklaşıyor. Ve yönetemediğiniz şey her neyse o sizi yönetmeye başlıyor. İşte bu tütün, sigara, içki, kumar, uyuşturucu, teknoloji olabiliyor. Ve bugün bütün bunlar arasında maalesef tütün bağımlılığı, özellikle sigara bağımlılığı hayatımızın her alanında her geçen gün yaygın gözlemlerimize konu oluyor. Ve maalesef diyeyim, özellikle genç nesilde kullanım yaşı gittikçe düşmeye başlıyor. İlkokul çağında bile sigara bağımlılığının, yani bağımlılık düzeyindeki kullanımın yaygınlaştığını görüyoruz. Bugün her cinsiyetten, yani kızlarımız da erkeklerimiz de maalesef sigara kullanmaya devam ediyor. Ve bu bağımlılık her geçen gün sorun oluşturmaya doğru bizi taşıyor. Evet, gelin sigara bağımlılığından, tütün bağımlılığından uzak duralım ve bu bağımlılıkla birlikte mücadele edelim. Onunla başa çıkma yolunu ve yöntemini birlikte bulalım ve bunun için neler yapalım, nasıl bir mücadele takip edelim, zararları nelerdir, bize oluşturduğu maliyet nedir, peki ne yaparak mücadele edelim? Bunu da bir sonraki programda sizlerle konuşmak, sizlerin gündemine bir şekilde taşımak istiyorum. Şimdilik sağlıkla kalın, sigaradan uzak kalın, ne sigara tüketin ne de tüketilen ortamlarda bulunun. Mümkün olduğunca kendinizi sağlıklı bir ortamın bileşeni kılmak için gayretinizi sürekli kılın aziz dinleyenlerim. Kendinizle barışık, hayatla barışık, çevreyle barışık, onlara ve kendinize zarar vermekten uzak, hayat hedefleri, anlam ve amacı etrafında örülmüş ve geleceğe daha güvenli bakan kişiler ve kişilikler olmaya gayret edin. Bu konuda birbirinize destek olun ve el birliğiyle bu yolda yürümeye devam edin. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sigaradan, dumandan, tütünden uzak kalın. Sağlık ve esenlik dileklerimle, hoşça kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Ey aziz dost, şunu iyi bil ki duygu aklın, akılda ruhun esiridir. Esir olan aklın bağlı elini çözünce ruh, en zor ve karışık işleri kolayca yapabilir akıl. Nefsani düşünceler öyledir ki, berrak duru bir su gibi olan ruhumuzun yüzünü çerçöp gibi kaplamıştır. Aklın eli o çerçöpü bir yana atsa, o zaman su aklın önünde belirir de meydana çıkar. Ruhumuzun tertemiz ve saf olan mana suyu gür ve temiz olur. Allah aklın bağlı olan elini çözüp de çer çöpü temizletmezse, nefsani isteklerimizin, aşağı duygularımızın çöpleri çoğalır. O zaman heva ve heves gülmeye, akıl da ağlamaya başlar. Ey dost! Allah'ın emirlerine karşı gelmekten çekinip kaçın. Hevanın iki eli bağlanınca Hak Teala aklın iki elini çözer. O zaman akıl seni idare etmeye başlar, senin kumandanın olur.

0: cambazlarımızı helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere tekrar birlikteyiz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Fatma Bayram'ın kaleminden Perakende Yazılar. Bavul, önemli bir görevi yerine getirmek, önemli biri olmaktan yeğdir. Erik Emanuel Smith. Tahtadan mamül, cam göbeği renginde bir bavulumuz vardı. Şimdi düşünüyorum da asıl rengi bu olmamalı diyorum. İhtimal hiçbir şeyi ziyan etmeyen babam evin duvarlarına sürdüğü boyanın artanıyla boyamış olmalı bunu. Senede bir kez gardırobun üzerinden iner, tozu alınır ve içine köye götürülecek hediyelik eşyalar konurdu. Neredeyse köyün tüm kadınlarına Sümerbank'tan ikişer metre eteklik basmalar, erkeklerin kimine çay paketleri, bazılarına kesme şeker kutular, diğer bazılarına Hacı Bekir'den lokumlar. Bütün bu hediyelikleri babam hazırlar, kime neyin verileceğini önceden belirler, bildiğim kadarıyla kimseyi atlamazdı. Kendisi yetim büyümüş, hayatın bin bir sillesini yemiş, okur yazar olmayan bir temizlik işçisiydi. Deniz yollarında çalışırdı. İş yerinden yılda bir kez verilen kamarot elbisesini yıl boyu her ortamda giyer, evin bacasından bizim ayakkabılarımıza kadar her şeyin tamir ve bakımını yapar, küçücük maaşıyla işi düşene borç verir, yılda bir kez de o büyük tahta bavulu ağzına kadar hediyeliklerle doldururdu. O zamanlar köyümüze giden otobüslerin bagajı otobüsün üzerinde olurdu. Çuvallar, torbalar, çantalar, bavullar üst üste yığılır, sıkıca bağlanır. Karadeniz'in keskin virajlarında otobüs bir o yana bir bu yana eğildikçe yukarıdan gıcırtılar gelirdi. Babam tahta bavulunu yerleştirirken de indirirken de sıkıca nezaret ederdi. Her ne kadar dört tarafından sağlam naylon iplerle

0: bağlanmış olsa da maazallah ellerinden çıkıverse oracıkta dağılıp gidecek gibiydi. Kasabadaki yazıhanede otobüsten indiğimizde köydeki yakınlarımız iki mandanın çektiği derme çatma yük arabasında yüklerlerdi bu sefer eşyalarımızı. Biz çocuklar için yolculuğun en eğlenceli kısmı burasıydı. Küçük derelerden, çaylardan geçerken gözlerinin akı kıpkırmızı kesilmiş mandaların arkasından başımızı ağaçların alçak dallarının yapraklarına, ayaklarımızı suyu hala içilebilen derelere süre süre köye varırdık. Babamın geldiği duyulunca tarlalarından, bostanlarından çıkıp gelmiş akrabalarımız, komşularımız evimizi doldurur, lüks lambalar yakılır, büyük çaydanlıklarda demli çaylar demlenir, sohbet gittikçe koyulaşırdı. Gözlerimizden uyku aksa da yatmayıp bavulun açılışını beklerdik. Gelenler birer birer kalkmaya başladığında bavul getirilir, açılır ve herkese hediyeleri dağıtılırdı. O sırada ben babama bakardım. Kamarot elbisesi içinde babam, sedirde sağ dizine dikip sağ kolunu dizinin üzerine bırakmış, diğer ayağını altına almış, sol dirseği pencere pervazında, ceketi omuzlarında, sırtı dimdik, yüzü gururlu, büyük bir hazla seyrederdi bu seremoniyi. Boşalan bavul dönüşe kadar tekrar bir kenara kaldırılırdı. İstanbul'a geleceğimiz akşam konu komşudan, akrabalardan kimi elinde 10 kuru yufkayla, kimi küçük bir sepet içinde samanlanmış yumurtayla, kimi turşuyla, kimi pekmezle bizi salavatlamaya gelirdi. Onların getirdiği bu hediyeler aldığı kadar bavula, bavulun almadığı da münasip bir çuvala konurdu. Tekrar aynı yollarla döndüğümüz şehirde bu sefer bize hoş geldine gelen konu komşu ve akrabaya dağıtılırdı tahta bavuldan çıkanlar. Bir toprak yağ veya bir kaynatım ıhlamur olsun verilmeden kimse eli boş gönderilmezdi. Tahta bavul benim için paylaşmanın verdiği onuru temsil ediyor. Verdikçe artan mutluluğu ve babamın yüzüne yansıyan gururu. Şimdilerde ne zaman küçük tahta kutularda sunulan özenli hediyelere rastlasam, onlarla kıyaslanmayacak kadar gariban görünse de köyüne gururla dönen babamın kıvancını, yıllarca bir köye, bir şehre taşıyıp duran cam göbeği bavul gelir aklıma. Bir vaizenin notu. Yazarın yukarıdaki yazısını okuduktan birkaç gün sonra iki günlüğüne de olsa köyümüze gitme fırsatım oldu. Camide mevlid dinlemeye giden kadınlar kendi aralarında konuşurlarken babamın adı geçmiş. İçlerinden biri ben onu tanımam ama adını bilirim. Biz köyde okurken arada okula bir demet kurşun kalem gelir ve hepimize dağıtılırdı. Kalemleri babanız gönderirmiş demiş yengeme. Vefat edeli 25 sene olan bir adamın adının köy çocuklarına dağıttığı kurşun kalem vesilesiyle yıllar sonra bir camide zikredilmesi, bulutların adını zikrettiği adamın hikayesine ne kadar da benziyor. Hikaye deyip geçmeyelim. Peygamberimizin anlattığı şu hadiseye. Zamanın birinde bir adam çölde tek başına yolculuk yapıyormuş. Aniden gökyüzünden filanın bahçesini sula diye bir ses işitmiş. Başını kaldırıp baktığında gökte sadece bir bulut görmüş. Evet, ses oradan geliyormuş. Adam hayretler içerisinde kalarak bulutu takip etmeye başlamış. Kara taşlık bir yere gelince bulut suyunu boşaltmış. Yağmur suları bir derede toplanmış ve akmaya başlamış. Bu defa adam suyu takip etmiş ve önüne bir bahçe çıkmış. Bu bahçede bir adamın elinde kürekle suyu oraya buraya çevirerek bahçeyi suladığını görmüş. Bahçeyi sulayan adama yaklaşarak "Arkadaş, adın ne?" diye sormuş. Bahçeyi sulayan adam yolcunun buluttan duyduğu ismi telaffuz ederek "Adımı niçin soruyorsun?" demiş. O da "Biraz önce yağmur yağdıran bulut vardı ya" diyerek anlatmaya başlamış. "Ben o buluta bir kişinin senin adını söyleyerek filanın bahçesini sula dediğini işittim. Sonra da bulutu takip ederek buraya kadar geldim. Adını da onun için soruyorum. Sen hangi davranışın sebebiyle böyle bir ilahi ikrama nail oldun?" Bahçe sahibi, "Madem merak ediyorsun söyleyeyim. Şu gördüğün bahçe ürün verince oturup hesap yaparım. Ürünün üçte birini dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim, üçte birini de tohumluk yaparım. İşte benim yaptığım bundan ibarettir" diye karşılık vermiş. Sevgili dinleyenler, okumuş olduğum bavul hikayesinde olduğu gibi Fatma Bayram hocamızın Perakende Yazılar isimli kitabındaki hikayeler, hayatın içinden, hayatın kendisinden hikayeler. Kitabın usulünce Fatma Bayram hocanın önce bir yazar veya bir düşünürün meşhur bir sözünden alıntı yaparak hikayesine başlıyor. Hikayenin bitiminde bir vaizenin notu başlığı açarak hikayenin hayatımızla ilişkilendirildiği kısma bir de hadisi şerif iliştiriveriyor. Hepsi birbirinden kıymetli, hayatın içerisinden güzel hikayeler. Kitabın arka kapağına baktığımızda şu tanıtım cümleleri bizi karşılıyor. Hayat, içinde birçok karmaşayı barındıran hikayelere ne de çok benziyor. Belki de o karmaşık hikayeler hayata benziyordur. Peki biz bunlara nereden bakıyoruz? Bakmamız gereken yer neresi? Baktığımız yön doğru mudur? Tek doğru yön mü vardır? Bir doğrunun birden fazla penceresi olamaz mı? Fatma Bayram, Perakende Yazılar'da hayatın içinden hayata benzeyen, hayatı anlatan hikayeler sunuyor okurlarına. Aynı zamanda her hikayenin farklı bir yönünü işaret ediyor bir alt başlıkla. Bize de hayatın tek bir penceresinin olmadığını gösteriyor. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Fatma Bayram'ın kaleme aldığı Perakende Yazılar isimli kitabı konuk ettik. Bu kıymetli eseri kitap severlerin ve siz dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, herkese iyi okumalar dilerim. Başka kitaplarla, başka yolculuklarda tekrar buluşmak ümidiyle. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Harama el uzatma. Kendini haramdan koru. Haram yiyenin yeri cehennemdir.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Soykırımcı İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de şiddetlenerek devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri kuşatılıp askeri karargaha dönüştürülürken, Mesafir Yatta ve Nablus gibi bölgelerde yaşam alanlarıyla su kuyuları yıkılıyor. Gazze'de ise sağlık sisteminin çöküşü insani felaketi derinleştiriyor. Bölgedeki 34 oksijen istasyonundan 22'sinin çalışmaması nedeniyle küvezdeki yeni doğan bebeklerin hayatı doğrudan tehdit altında bulunuyor. Ekim 2023'ten bu yana şehit sayısı 73.400'e ulaşırken yaralı sayısı ise 174.312'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezi 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Suç örgütü kurma, para aklama ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalarla yürütülen soruşturmada 49 adrese baskın yapılırken yapılanmaya ait 5 şirkete yönetim kayyımı atandı. Bakan Gürlek, soruşturmanın doğrudan somut ve suç eylemlerini ve örgütsel mali faaliyetleri hedef aldığını vurguladı. Gabar'ın potansiyelini 3'e katlayacak yeni dev petrol rezervi Diyarbakır Bismil'de keşfedildi. Güncel piyasa değeri 540 milyar dolar olan 6,1 milyar varillik kaya petrolü sahasında Amerikan şirketler ortaklığıyla yatay sondaj çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında çok sayıda Türk mühendis yetkinlik kazanmak adına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkezlere eğitime de gönderildi. Hedef Türkiye'nin kendi başına kaya petrolü çıkaracak kapasiteye ulaşması olarak belirlendi. Projede üretimin 5 yıl içinde günlük 250 bin varile ulaşarak ülke ekonomisine yıllık 8 milyar dolar katkı sağlaması hedefleniyor. Arama çalışmalarındaki bir sonraki rota ise Trakya olacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Ruanda Müftüsü Şeyh Musa Sindayigaya ve beraberindeki heyeti dün makamında kabul etti. Görüşmede Arpaguş, Ruanda heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, konuk müftü misafirperverlik için teşekkürlerini iletti. Kabulde iki ülke arasındaki dini ve kurumsal işbirliği konuları ele alındı. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yarın kapılarını açıyor. 4 gün sürecek dev organizasyonda yerli ve milli savunma sanayinin denizlerdeki caydırıcı gücü vitrine çıkacak. Festivalde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, TCG Burgazada Korveti ile TCG Hızır Reis ve TCG Sakarya Denizaltıları ziyaretçilerin incelemesine sunulacak. Savunma devlerinin yeni nesil insansız sualtı su üstü araçlarını, mayın ve mühimmat sistemlerini ilk kez sergileyeceği festival, genç mühendislerin sualtı sistemleri yarışmaları ve SAT komandolarının gösterileriyle 23 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 34, Antalya ve Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 27, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 43, Kudüs 33, Lefkoşa ve Saraybosna 31, Girne 30, Gümülcine 32 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

namazı dosdoğru kıl. İki kişi düşünelim. Manzarası mükemmel olan bir yere pikniğe gitmişler. Birisi manzaranın her bir detayına kendini kaptırmış.

İki kişi düşünelim. Manzarası mükemmel olan bir yere pikniğe gitmişler. Birisi manzaranın her bir detayına kendini kaptırmış. Gördüğü her bir güzellik, dinlediği her bir ses

0: rükû ve secdeyi ne için yaptığını biliyor. Diğer bir mümin daha var, bedeni Rabbinin huzurunda ama ruhu maalesef değil. Aklı ve fikri sürekli başka şeylerde. Ne okuduğu şeylerin anlamı üzerine düşünüyor, ne rükû ve secdenin hikmetini kavruyor. Şimdi bu ikisinin kıldığı namaz bir olur mu? Aynı malzemeleri kullanarak aynı yemeği yapan iki aşçı düşünelim. Bunların yaptığı yemekler arasındaki lezzet farkı nereden geliyor? Birisi malzemeleri yemeğe hangi oranda katacağını, her birini hangi sırayla koyacağını, ne kadar süreyle ve hangi miktarda ateşte pişireceğini, yemeğe ne kadar tuz, baharat, salça, yağ ve benzeri ekleyeceğini iyi biliyor. Diğeri ise bu konuda onun kadar mahir değil. Aynı şey bizim ibadetlerimizde de söz konusu. Aynı namazı kılan iki kişiden biri, Allah katında diğerine göre binlerce kat daha fazla sevap alabilir. Bu fark nereden geliyor? Bunlardan birinin imanı daha kamil, namazın önemini idrak etmiş, daha abdestten başlayarak kendisini namaza hazırlıyor. Kıldığı her namazı sanki son namazıymış gibi kılıyor. Namazdayken yaptığı her bir hareketin ne anlama geldiğini biliyor. Namazda okuduğu sure ve duaların anlamlarını elinden geldiği kadar öğrenmiş. Namazdayken kalbini ve gönlünü dünyevi düşüncelerden boşaltmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Huşuğunu bozacak bütün hususlardan uzak duruyor. Diğeri ise abdestini paldır küldür alıyor, namazı bir koşuşturmaca içinde kılıyor, bir tür yük gibi görüyor. Namazdayken aklını ve kalbini başka düşünceler doldurmuş. Kendisini namaza vermiş değil, namazın rükünlerine gereken özeni göstermiyor ve yeteri kadar önem vermiyor. Namazı bitse de gitsek modunda kılıyor. Bu ikisi arasındaki fark, iki aşçı arasındaki fark gibidir. Rabbimiz Kur'an'da, kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten men eder buyuruyor. Ama hangi namaz? Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. İşte bu şekilde kendini vererek, hissederek, hazmederek kılınan namaz. O namaz, gönlünde huşu duyguları bulunanlara ağır gelmez. Ne buyuruyordu Rabbimiz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Evet, namaz müminin hayatının lokomotifidir. Hayatımızın diğer bütün faaliyetleri onun ardındaki vagonlar gibidir. Lokomotif düzgün ve istikametinde giderse vagonlar da öyle olur. Duamız. Rabbimiz namazlarımızı rükün ve şartlarına riayet ederek huşu ile kılmayı bizlere nasip eylesin. Hayatın koşuşturmacası içinde namazı geçiştirerek hızlıca kılmaktan muhafaza eylesin. Rabbimiz dinin direği, İslam'ın en önemli ibadeti, müminin ayırt edici vasfı olan namazı şuurlu bir şekilde kılmayı bizlere nasip eylesin. Rabbimizle buluşma anlamına gelen namazdan gafil olmaktan, bir an önce bitirelim de kurtulalım diye düşünmekten bizleri muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 6 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 6 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Evliya Çelebi 50 yıl sürecek seyahatine başladı. 1630. Arka sayfa. Günün konusu. Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini Evliya Çelebi. Evliya Çelebi hakkında bilinenler seyahat hatıralarını topladığı 10 ciltlik eserine dayanır. Gerçek adı belli değildir. Hocası İmam Evliya Mehmet Efendi'ye nispetle bu ismi almış olmalıdır. Eserindeki bilgilere göre 1020'de İstanbul'da doğdu. Şeyhülislam Hamid Efendi Medresesi'nde 7 yıl derslere devam etti. Evliya Mehmet Efendi'den hafızlığa çalıştı. Babasından hattatlık öğrendi. Saraya intisap ederek Enderun'da tahsilini sürdürdü. Bir müddet sonra kirar-ı hasa alınıp burada hat, musiki, nahiv ve tecvid gibi dersler okuyarak bilgisini arttırdı. Seyahatlerinin sebebini 1040 yılının Aşure gecesi gördüğü rüyaya bağlar. Rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kalabalık bir cemaatle birlikte görür. Heyecana kapılıp Resul-i Ekrem'in elini öperken şefaat ya Resulallah diyecek yerde seyahat ya Resulallah der. Hazreti Peygamber de tebessüm eder.

seyahati ve ziyareti ona müjdeler. Evliya Çelebi de buna binaen uzun yıllar süren seyahatler gerçekleştirir ve hatıratını Seyahatname isimli kitapta toplar. Bir ayet. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. En'am suresi 11. ayet. Hayırlı günler. Diyanet takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her söz bir halin belirtisidir. Hal ele benzer. Sözse araç gereci. Herkes kendi araç gerecini kullanır. Kuyumcunun alet edevatı, konduracının elinde kuma atılmış tohuma benzer. Ayakkabı tamircisinin araç gereci de çiftçinin elinde, köpeğin önüne atılmış saman, eşeğin yemliğindeki kemik gibidir. Ben hakkım sözü, Hallacı Mansur'un ağzında nur idi. Firavun'un ağzında ise yalan oldu. Hazreti Musa'nın elindeki asa, onun hak peygamber olduğuna şahit idi. Ona karşı çıkan sihirbazların elinde ise hiçbir işe yaramadı. El ile araç, çakmak taşıyla demire benzer. Kıvılcımın çakması için ikisinin bir arada olması gerekir. İkincisi olmayan, vasıtası araç gereci bulunmayan bir tek Allah'tır. Sayıda şüphe olur ama O şeksiz şüphesiz birdir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

ibadet ettim diye. Sadece ibadetlerine güvenen kimse batmıştır. Kul Allah'ı sadece ibadetle bulamaz. Kulun yolu çok incedir. Kim bilir, kaç bin kul yalnız ibadetle meşgul oldu ve tam ölecekleri zaman dalalete düştü. Kim bilir, kaç bin asi ve günahkar kul da son nefesinde doğru yolu buldu.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin. Haberler az sonra.

çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Orta Doğu'yu ateşe veren İsrail, Gazze'deki soykırımına da devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın saldırıları durdurun çağrısına rağmen, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, katliamların süreceğini açıkladı. Hemen ardından Gazze sahilinde bir işletme hedef alındı. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişi şehit oldu, 14 sivil de yaralandı. Birleşmiş Milletler ise Gazze'nin tarımsal kapasitesinin ve insani yardım hattının tamamen çöktüğünü duyurdu. Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madencilik alanında işbirliğini genişletecek fosfat alanında mutabakat sattı Şam'da imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Suriye Enerji Bakanı Muhammed Beşir'in katıldığı imza töreninde fosfat sahalarının geliştirilmesi, limana uzanan demiryolu hattının inşası ve Halep civarındaki demir madenlerinin ekonomiye kazandırılması hedefleri öne çıktı. Gabar'ın potansiyelini 3'e katlayacak yeni dev petrol rezervi Diyarbakır Bismil'de keşfedildi. Güncel piyasa değeri 540 milyar dolar olan 6,1 milyar varillik kaya petrolü sahasında Amerikan şirketler ortaklığıyla yatay sondaj çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında çok sayıda Türk mühendis yetkinlik kazanmak adına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkezlere eğitime de gönderildi. Hedef Türkiye'nin kendi başına kaya petrolü çıkaracak kapasiteye ulaşması olarak belirlendi. Projede üretimin 5 yıl içinde günlük 250 bin varile ulaşarak ülke ekonomisine yıllık 8 milyar dolar katkı sağlaması hedefleniyor. Arama çalışmalarındaki bir sonraki rota ise Trakya olacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Ruanda Müftüsü Şeyh Musa Sindayigaya ve beraberindeki heyeti dün makamında kabul etti. Görüşmede Arpaguş, Ruanda heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, konuk müftü misafirperverlik için teşekkürlerini iletti. Kabulde iki ülke arasındaki dini ve kurumsal işbirliği konuları ele alındı. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yarın kapılarını açıyor. 4 gün sürecek dev organizasyonda yerli ve milli savunma sanayinin denizlerdeki caydırıcı gücü vitrine çıkacak. Festivalde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, TCG Burgazada Korveti ile TCG Hızır Reis ve TCG Sakarya Denizaltıları ziyaretçilerin incelemesine sunulacak. Savunma devlerinin yeni nesil insansız sualtı su üstü araçlarını, mayın ve mühimmat sistemlerini ilk kez sergileyeceği festival, genç mühendislerin sualtı sistemleri yarışmaları ve SAT komandolarının gösterileriyle 23 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 34, Antalya ve Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 27, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 43, Kudüs 33, Lefkoşa ve Saraybosna 31, Girne 30, Gümülcine 32 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Orada Beyoğlu semtinde mevcut bulunan A Camii Şerifi ki hakikaten oranın incisidir. A Camii Şerifi'ni sizlerle birlikte ziyaret edelim istiyorum. Kıymetli dostlar, İstiklal Caddesi ile Sakız Ağacı Sokağı'nın kesiştiği köşede bulunan bu muhteşem yapı, eskiden banisinin adını taşıyan Hüseyin Ağa Mahallesi'ne dahilken, sonradan Şehit Muhtar Bey Mahallesi sınırları içine alınmış. Hadika'ya göre Galatasaray'ı ağalarından Hüseyin Ağa tarafından yaptırılan Cami-i Şerif, bugün Kagir Çatılı ve minaresi sağında bulunan bir yapı. Bazı kaynaklarda ilk halinin kubbeli olduğu söylenmekteyse de, Hadika'nın yazma nüshalarının birinde de adı Emin Bey Camii olarak geçmekte. Kıymetli dostlar, kaynaklarda görülen ve bugün mevcut olmayan kitabesinde ebced hesabıyla düşürülen inşa tarihinin Hicri 1005, miladi 1596 olduğunu anlıyoruz. Daha önce avlu kapısı üzerinde duran Sultan II. Mahmut Tuğralı 8 satırlık bir başka kitabeden Cami-i Şerif'in bir

0: ifade edilir. Çünkü malumunuz namaz, namazdan sonra oruç, oruçtan sonra hac, hacdan sonra yapılan fiillerle kıymetini ve güzelliğini ortaya koyar. Kıymetli dostlar, bugün sizleri İstanbul'dan A Camii'nden selamlamıştık. Yine bu güzel mekandan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 6 Rebiul Evvel 1448. Rumi takvime göre 6 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Evliya Çelebi 50 yıl sürecek seyahatine başladı. 1630. Arka sayfa. Günün konusu. Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini Evliya Çelebi. Evliya Çelebi hakkında bilinenler seyahat hatıralarını topladığı 10 ciltlik eserine dayanır. Gerçek adı belli değildir. Hocası İmam Evliya Mehmet Efendi'ye nispetle bu ismi almış olmalıdır. Eserindeki bilgilere göre 1020'de İstanbul'da doğdu. Şeyhülislam Hamid Efendi Medresesi'nde 7 yıl derslere devam etti. Evliya Mehmet Efendi'den hafızlığa çalıştı. Babasından hattatlık öğrendi. Saraya intisap ederek Enderun'da tahsilini sürdürdü. Bir müddet sonra Kirar-ı Has'a alınıp burada hat, musiki, nahiv ve tecvid gibi dersler okuyarak bilgisini arttırdı. Seyahatlerinin sebebini 1040 yılının Aşure gecesi gördüğü rüyaya bağlar. Rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kalabalık bir cemaatle birlikte görür. Heyecana kapılıp Resul-i Ekrem'in elini öperken şefaat ya Resulallah diyecek yerde seyahat ya Resulallah der. Hazreti Peygamber de tebessüm ederek seyahati ve ziyareti ona müjdeler. Evliya Çelebi de buna binaen uzun yıllar süren seyahatler gerçekleştirir ve hatıratını Seyahatname isimli kitapta toplar. Bir ayet. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. En'am suresi 11. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, dinlenmeliyiz.

çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik, Yunus Emre ile serinledik, Mimar Sinan'ı tanıdık, Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik, Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik, çınarların altında sohbet ettik, selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi, gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik, garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Orta Doğu'yu ateşe veren İsrail, Gazze'deki soykırımına da devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın saldırıları durdurun çağrısına rağmen, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz katliamların süreceğini açıkladı. Hemen ardından Gazze sahilinde bir işletme hedef alındı. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişi şehit oldu, 14 sivil de yaralandı. Birleşmiş Milletler ise Gazze'nin tarımsal kapasitesinin ve insani yardım hattının tamamen çöktüğünü duyurdu. Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madencilik alanında işbirliğini genişletecek fosfat alanında mutabakat sattı Şam'da imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Suriye Enerji Bakanı Muhammed Beşir'in katıldığı imza töreninde fosfat sahalarının geliştirilmesi, limana uzanan demiryolu hattının inşası ve Halep civarındaki demir madenlerinin ekonomiye kazandırılması hedefleri öne çıktı. Gabar'ın potansiyelini 3'e katlayacak yeni dev petrol rezervi Diyarbakır Bismil'de keşfedildi. Güncel piyasa değeri 540 milyar dolar olan 6,1 milyar varillik kaya petrolü sahasında Amerikan şirketler ortaklığıyla yatay sondaj çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında çok sayıda Türk mühendis yetkinlik kazanmak adına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkezlere eğitime de gönderildi. Hedef Türkiye'nin kendi başına kaya petrolü çıkaracak kapasiteye ulaşması olarak belirlendi. Projede üretimin 5 yıl içinde günlük 250 bin barile ulaşarak ülke ekonomisine yıllık 8 milyar dolar katkı sağlaması hedefleniyor. Arama çalışmalarındaki bir sonraki rota ise Trakya olacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Ruanda Müftüsü Şeyh Musa Sindayigaya ve beraberindeki heyeti dün makamında kabul etti. Görüşmede Arpaguş, Ruanda heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, konuk müftü misafirperverlik için teşekkürlerini iletti. Kabulde iki ülke arasındaki dini ve kurumsal işbirliği konuları ele alındı. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yarın kapılarını açıyor. 4 gün sürecek dev organizasyonda yerli ve milli savunma sanayinin denizlerdeki caydırıcı gücü vitrine çıkacak. Festivalde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, TCG Burgazada Korveti ile TCG Hızır Reis ve TCG Sakarya Denizaltıları ziyaretçilerin incelemesine sunulacak. Savunma devlerinin yeni nesil insansız sualtı su üstü araçlarını, mayın ve mühimmat sistemlerini ilk kez sergileyeceği festival, genç mühendislerin sualtı sistemleri yarışmaları ve SAT komandolarının gösterileriyle 23 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu,

0: Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 34, Antalya ve Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 27, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 43, Kudüs 33, Lefkoşa ve Saraybosna 31, Girne 30, Gümülcine 32 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin, nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna, sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım. Sizden gelen soruları cevaplamak ve hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah Selman'ım, sizleri sormalı.
1: Hamdolsun, iyiyiz, iyiceyiz. Şöyle bir soru var bugüne. Hocam, Kur'an'ı doğru anlayabilmek için her kelimenin anlamının altına yazıldığı mealli Kur'an'ı okuyorum. Ama bu defa da anlam bütünlüğünü sağlamada zorlandığım oluyor. Bazıları bu tarz Kur'an'larla alakalı farklı şeyler söylüyor. Doğrusu ibadet ederken bir yanlış yapmak istemiyorum. Bu konuda ne tavsiye edersiniz demiş.
2: Evet, güzel. Herhalde ilk defa böyle bir soruyla karşılaştık.
1: Doğrudur,
2: ben
1: doğrudur
2: hocam. Ben daha önce hatırlamıyorum. Selman Bey, artık elhamdülillah günümüzde Kur'an-ı Kerim'i okumak ve anlayabilmek için çok sayıda seçenek ve imkan var.
1: Evet, evet.
2: Hem basılı eserler anlamında, hem görsel işitsel materyal anlamında çok sayıda seçenek var. İşte bu seçeneklerden birisi de arkadaşımızın sorusunda bahsettiği şekilde hazırlanmış Kur'an-ı Kerimler. Bu tür Kur'an-ı Kerimlerde her kelimenin altına Türkçe karşılığı yazılmış. Tabii bu tarz Kur'an-ı Kerimler, Kur'an Arapçasını öğrenmek, tırnak içinde Kur'an Arapçasını öğrenmek, hatta öğretmek isteyenler için, bir başkasına kelime kelime öğretmek isteyenler için veya işte oradaki kelime ve terkiplerin manasının her birinin ayrı ayrı anlaşılması açısından değerli bir eser, faydalı bir eser, bir imkan olarak değerlendiriyorum ben. Tabii bu şekilde hazırlanmış Kur'an meallerinde yaşanan sorun ise arkadaşımızın tereddüt ettiği husus sorusunda. Yani bu tür Kur'an-ı Kerimlerde mana bütünlüğünü sağlamakta güçlük çekilebilir. Çünkü kelime kelime tercüme edildiğinden Türkçe söz dizimine uygun cümleler kurmak bazen zorlanabilir. Yani onu yapabilmek için artık Arapçanın kremerini de biraz biliyor olmak lazım. Bizdeki öznenin, nesnenin, yüklemin yerleşmesiyle Arapçada mesela fiil,
1: evet,
2: cümlesi ise,
1: evet,
2: fiil başta yer alıyor değil mi? Daha sonra diğer cümlenin parçaları, ögeleri yer alıyor. Yani böylece belki Kur'an mealinden elde edilmek istenen o anlam bütünlüğüne, lezzet bütünlüğüne

0: günlüğüne ulaşmada güçlük yaşanabilir. Yani bu türden Kur'an-ı Kerimlerin okunmasında yaşanabilecek güçlük bu olsa gerek. Peki böyle bir durumda ne yapalım? Değil mi? Hiç mi bu Kur'an-ı Kerimlerden yararlanmayalım? Belki burada imkanlar ölçüsünde hem eğer çok meraklıyız, her kelimeyi ben öğrenmek istiyorum, bu arada da biraz Arapça öğrenmek istiyorum diyen kardeşlerim, her kelimenin altına Türkçe karşılığı yazılmış bir Kur'an-ı Kerim mealiyle birlikte alışa geldiğimiz bir Kur'an mealini yan yana koyabilirler. Birinden kelimelerin bütün ayrıntılarını gözden geçirdikten sonra toplu anlamı da diğer mealden okuyabilirler. Buna bizim bir bizi dinleyenlerin alıştığı bir cevabımız var hatırlarsanız. Biz özellikle bu konuya yeni başlayanlara doğrudan Kur'an-ı Kerim meali okumalarını tavsiye etmiyoruz. Ne mahsur var hocam denebilir. Hı hı. Çünkü meallerde olabildiğince özet bilgi, sadece Türkçe'ye aktarım var. O ayetin hangi şartta nazil olduğu, o ayet nasıl anlaşılması gerektiği, yani açıklama dediğimiz, tefsir dediğimiz, biraz daha Kur'an'ın içine girme, o anlamı bütünlüğü içerisinde anlayabilme, kavrayabilme, eğer bir tarihi olay olmuşsa o olayla birlikte onu doğru anlamlandırabilme imkanı meallerde yok maalesef.
1: Yok.
0: Bazen de iştahla meal okuyup da Allah esirgesin, ya ben mealleri böyle bilmiyordum diyecek hayretler, taçüplerle de karşılaştığımız oluyor. Özellikle benim üniversite gençlerinde. O zaman ne yapalım? Kur'an-ı Kerim'in kısa da olsa bir tefsirini okuyalım. Yani bir Fatiha suresi 7 ayettir. Bunu 6-7 satıra sığdırırsınız. Ama Fatiha suresinin tefsiri demişseniz bunun en azı birkaç sayfa sürebilir. Biraz daha üzerinde uzun uzun değerlendirelim derseniz bir cildi bulabilir.
1: Değil mi?
0: Hani ulemanın dediği Kur'an-ı Kerim Fatiha'da, Fatiha Besmele'de, Besmele o başındaki B harfinde cem edilmiş, minlemiştir. Bu toplanmıştır. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in biraz icaz yönü, mucizevi yönü, anlam yönü, insanı hayran ve hayrette bırakan güzelliği. Ha, arkadaşımı ve benzer düşünenleri tebrik ediyorum. Okumaya devam edeceğiz. Belki birincide zorlanabiliriz, başlangıçta zorlanabiliriz ama içine girdik mi Kur'an bizi, biz onu kucaklarız ve birlikte yol yürürüz. Allah kabul etsin.
1: Amin. Siz tefsir deyince ve aklıma Bursa Ulu Camii'nin ilk gününde Şeyh Hamidüddin Veli ya da herkesin onu bildiği ismiyle Somuncu Baba'ya ait bir rivayet aklıma geldi. Hı. Onu Emir Sultan Hazretleri kürsüye buyur eder. Kendisi de sırrımızı ifşa ettin diye söyleyip çıkar. Ve bir Fatiha'yı 7 tefsirle açıklar. Rivayet o ki o gün sırlara karışır. 3 kapıdan da çıktığı görünür. Şimdi tefsir deyince akla gelir inşallah. Tefsiri de anlayanlardan, Kur'an'ı anlamak için hadim olanlardan eylesin Rabbim bize.
0: Bu ama kolay. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği bir müjde. Değil yeter mi? Ki biz Kur'an'a yönelelim. Evet. Kur'an bize açar kapılar.
1: Evet, niyet olsun. Evet. Allah razı olsun, sağ olun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Dr. Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
3: Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar...

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Bu dil çakmak demiriyle çakmak taşı gibidir. Dilden çıkıp sıçrayan sözse ateş gibi. Laf olsun diye bir şey anlatmak için o demiri ve taşı birbirine vurma. Çünkü ortalık karanlık ve her taraf pamuk. Düşün, eğer kıvılcım pamuğa sıçrarsa ne olur?

0: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
1: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Biz de sizi dinliyoruz. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de: duyana, dinleyene.

Hayatını sevinç içinde geçirmek dilersen, kimseye haset etme. Eğer uzun ömür dilersen, sofranı aç.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan,

kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acı kanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Orta Doğu'yu ateşe veren İsrail, Gazze'deki soykırımına da devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın saldırıları durdurun çağrısına rağmen, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz katliamların süreceğini açıkladı. Hemen ardından Gazze sahilinde bir işletme hedef alındı. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişi şehit oldu, 14 sivil de yaralandı. Birleşmiş Milletler ise Gazze'nin tarımsal kapasitesinin ve insani yardım hattının tamamen çöktüğünü duyurdu. Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madencilik alanında işbirliğini genişletecek fosfat alanında mutabakat zaptı Şam'da imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Suriye Enerji Bakanı Muhammed Beşir'in katıldığı imza töreninde fosfat sahalarının geliştirilmesi, limana uzanan demiryolu hattının inşası ve Halep civarındaki demir madenlerinin ekonomiye kazandırılması hedefleri öne çıktı. Gabar'ın potansiyelini 3'e katlayacak yeni dev petrol rezervi Diyarbakır Bismil'de keşfedildi. Güncel piyasa değeri 540 milyar dolar olan 6,1 milyar varillik kaya petrolü sahasında Amerikan şirketler ortaklığıyla yatay sondaj çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında çok sayıda Türk mühendis yetkinlik kazanmak adına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkezlere eğitime de gönderildi. Hedef Türkiye'nin kendi başına kaya petrolü çıkaracak kapasiteye ulaşması olarak belirlendi. Projede üretimin 5 yıl içinde günlük 250 bin varile ulaşarak ülke ekonomisine yıllık 8 milyar dolar katkı sağlaması hedefleniyor. Arama çalışmalarındaki bir sonraki rota ise Trakya olacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Ruanda Müftüsü Şeyh Musa Sindayigaya ve beraberindeki heyeti dün makamında kabul etti. Görüşmede Arpaguş, Ruanda heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, konuk müftü misafirperverlik için teşekkürlerini iletti. Kabulde iki ülke arasındaki dini ve kurumsal işbirliği konuları ele alındı. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yarın kapılarını açıyor. 4 gün sürecek dev organizasyonda yerli ve milli savunma sanayinin denizlerdeki caydırıcı gücü vitrine çıkacak. Festivalde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, TCG Burgazada Korveti ile TCG Hızır Reis ve TCG Sakarya Denizaltıları ziyaretçilerin incelemesine sunulacak. Savunma devlerinin yeni nesil insansız sualtı, su üstü araçlarını, mayın ve mühimmat sistemlerini ilk kez sergileyeceği festival, genç mühendislerin sualtı sistemleri yarışmaları ve SAT komandolarının gösterileriyle 23 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 34, Antalya ve Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 27, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 43, Kudüs 33, Lefkoşa ve Saraybosna 31, Girne 30, Gümülcine 32 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.
1: Efendim, hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. Güzel bir akşamda yine sizlerle birlikteyiz. Diyanet Radyomuzdan siz kıymetli dinleyicilerimize sevgiler, selamlar, hürmetler gönderiyoruz. 19 Ağustos Çarşamba akşamında huzurlarınızdayız. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbim akşamımızı, vaktimizi bereketli eylesin, mübarek eylesin, huzurlu ve güzel eylesin. Tabii ki sizlerden gelecek o kıymetli selamlarla, mesajlarla programımızı daha da güzel ve daha da yararlı, faydalı eylesin. Amin. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Şu anda bizlerle birlikte olan bütün değerli dinleyicilerimiz, selamlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90

WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizi yazabilirsiniz, selamlarınızı yazabilirsiniz, armağan edeceğiniz kişileri yazabilirsiniz tabii ki. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yitik sunumuyla hayırlı akşamlar başlıyor, hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen mesajlarınıza bakalım. Akşam yoklamasındayız. Bakalım hangi şehirlerde sesimiz yankılanmakta. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey, hayırlı akşamlar. Allah-u Teala cümlemize iki cihan saadeti lütfeylesin. Amin. Erzurum'dan İmam Hatip Gökhan Lermi. Sıradaki eser eşim evlatlarım Muhammed Furkan, Hasan Can, Betül ve sevdiklerime armağan olsun. Selamlar ve dualarla Erzurum'a bolca selam olsun dadaşlarımıza. Akşamınız hayırlı olsun, nur olsun efendim, bereket olsun. Amin cümlemize. Eğer ki mümkünse Mescid-i Aksa'yı gördüm düşün desteklerini istiyoruz. Boykota sonuna kadar devam. Teşekkür ediyoruz efendim. Hem selam hem de dualarla Hollanda'dan yazıyor Afra Hanım. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Karadeniz'in parlayan yıldızı Trabzon'dan Mükrem'in şaraplı ben. Arsen'in yeşil yalı sahilinden sizleri dinliyoruz. Her zaman olduğu gibi yine teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizler de iyi ki varsınız. Herhangi bir eseri çocuklarıma, bütün dinleyenleri ve sizlere armağan etmek istiyorum. İsrail'e destek veren ürün ve hizmetleri boykot etmeye devam ediyoruz. Saygılarımızla hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz hassasiyetiniz ve farkındalığınız için. Allah razı olsun efendim. Özgür Filistin, Özgür Gazze'ye selam olsun. Boykota devam ediyoruz efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Hemen şöyle bakalım mesajlarımıza. İyi akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey iyi akşamlar efendim. Balıkesir'den Halil ben. Sizden Ömer Karaoğlu'ndan Şehit Tahtında eserini istiyorum. Tüm İslam alemine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Yine bir gün daha bitiyor. Kahramanmaraş'tan Muhammed Yasir. İki gözümün çiçeği eserini istiyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki diğer istek eserimizle devam edelim. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm Çağatay abicim. Aleykümselam. Zahide İmran ben. Sizleri şu an annemle beraber dinliyoruz. Benim için Ey Sevgili eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Kartal'dan Kervanoğlu ailesi olarak sizleri dinliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Mustafa Demirci'den Hu Kuşu eserini istiyoruz. Rabbim tüm ümmete birlik ve mazlum kardeşlerimize de en kısa zamanda kurtuluş nasip eylesin. Amin efendim. Hemen sıradaki eserimizde sizlerle buluşturalım. Ardından tekrar istek eserlerinizi bekliyoruz efendim. Devam edelim, buyursunlar.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Çorlu'dan Muhammed ben. Bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine Mehmet Emin Aydan Hu Kuşu eserini armağan etmek istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamlar.

Aleyküm ve aleyküm selam. Eskişehir'den Tuğba, Rabbim'den mucize gibi bir haber bekleyen bütün Müslümanlar için Allah'ın bir bekleyiş içinde olanlara beklediklerini nasip et duasının kabul olmasını diliyorum. Amin canım, aileme ve sizlere hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı nurlu akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey, Allah'ın rahmeti bereketi bütün İslam aleminin üzerine olsun. Maherzain'den Mustafa Ceceli diyeti olan O Sensin eserini istiyoruz. Yayınlarsanız seviniriz. Mehtap Hanım, teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserlerimizi tekrar sizlerle buluşturalım efendim. Ardından mesajlarınızı, selamlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz hemen mesajlarınız eşliğinde. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Leyla Aslan Türk, ben Kahramanmaraş'tan hayırlı akşamlar diliyoruz tüm ümmeti Muhammed peygamber aşıkları için. Ailem ve eşime, çocuklarıma, bütün dostlara Mustafa Demirci'den Seni Andım Dün Gece eserini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen diğer mesajımızı açalım. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Bağcılar'dan Yücel ben. Sıradaki eser Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizden de sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar herkese. Abicim Konya'dan Emine Çiftçi ben. Sıradaki eserimiz Fransa'daki kızım Rümeysa, oğlum Nuricen. Onlar için mümkünse rica ediyoruz. Ne görür Şol Ehri Hüda eserinde istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ve aleyküm selam. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki eserimizle devam edelim. İstek eserlerinizden bir tanesi. Dinletelim, ardından devam edelim.

Efendim devam ediyoruz hemen kaldığımız yerden. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. İzmir Buca'dan Fethiye, Allah'ın rahmeti, bereketi Çağatay Bey tüm dünyaların üzerine olsun. Sizleri her gün beğenerek takip ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Diyor ki Allah, hangi eser istemeye çalıştınız efendim? Onu tam net bir şekilde yazmanızı rica ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Dua eder, dua bekleriz. Teşekkür ediyoruz efendim. Yazdıklarınız çok okunaklı olmamış çünkü. Bir kez daha yazarsanız memnun oluruz. Merhabalar Adana'dan. Sariye sıradaki eseri kardeşim Mehmet Akif'e armağan ediyorum. Diyanet dinleyicilerine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerden de sizlere armağan olsun. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Osmaniye ili Düzçi ilçesinden yazıyorum. Adım Nuh Akta. Sizleri 2017 yılından bu yana büyük bir şevkle dinliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Şu anda canım annem Şerife Akta, sevgili eşim Ayten Akta ile birlikte dinliyoruz. Sıradaki ezgiyi annem, eşim, evlatlarım, kardeşlerim ve bütün Müslüman alemi için istiyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz. Selamlar ve dualarla bizden de selam ve dua olsun efendim. Hemen dinletelim sıradaki istek eserinizi, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz Diyanet Radyomuza. Adana'dan Sevda ben. Trafiğinden hürmetler, Adana trafiğinden hürmetler demeye çalıştınız değil mi? Evet, radyoyu araçtan dinlemekteyiz. Eşim Akif için bir eser rica ediyorum. Sıradaki eserlerimizin her biri armağan olsun efendim. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey, Denizli'den Nurcan ben. Hayırlı akşamlar. Ben Doğru Olsam Ok gibi eserini iki oğlum için istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Selamlar ve dualarla teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Sevdim Seni eserini eşim Halil İbrahim için yayınlar mısınız? Kocaeli'den Özlem, programınız harika, bizi eskilere götürüyor ve duygulandırıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen dinletelim istek eserimizi, ardından devam edelim.

0: devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Yalova'dan Berber Rıdvan ben. Şu an sıradaki eseri tıraş olan Ferhat arkadaşıma armağan ediyorum. Armağanımız olsun efendim. Bütün esnafımıza hayırlı bereketli kazançlar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Allah Yunus Emre'nin mekanını cennet eylesin, en güzel makama ulaştırsın, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin, ne güzel eserler bıraktı bize diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Teşekkür etmek için yazdım mesajımı, çok mutlu oldum mesajım okununca. Teşekkür ediyoruz Emine Çiftçi, ben saygılar, teşekkür ediyoruz efendim. Bütün eserlerimiz bir kez daha armağanımız olsun. Hayırlı akşamlar. Annem Nimet Meral için Yemen ellerinde Veysel Karahani eserini istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Akşamınız hayırlı olsun. Rebiülevvel ayımız mübarek olsun. Amin efendim. Ammar Acarlıoğlu Mevlid-i Şerif Miraç Bahri eserini bütün Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyor. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki istek eserimizle devam edelim. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen mesajlarınıza bakalım. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Annem Nimet Meral için bize Dervişler Geldi eserini yayınlar mısınız? Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim. Kütahya'dan Mustafa Ünal hayırlı yayınlar olsun Çağatay Bey. Teşekkür ediyoruz efendim. Mustafa Ceceli'den Sevgi Baht Olmuş adlı eseri eşime, çocuklarıma ve bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerden de efendim. Merhabalar, hayırlı akşamlar diliyor, selamlar gönderiyoruz, teşekkür ediyoruz efendim. Bir Garip Sevda eserini istiyoruz, akşamınız bereketli olsun, hoşça kalınız. Sizler de efendim hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Ben Muhammed Mirza Ankara'dan bütün sevdiklerim ve Gazze'deki kardeşlerimiz için Ömer Karaoğlu'ndan Şehit Tahtında eserini istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen dinletelim sıradaki istek eserimizi, sonrasında tekrar mesajlarınızla kulaklarınızda, huzurlarınızda olacağız.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim hemen şöyle bakalım mesajlarımıza. Hayırlı akşamlar Düzce'den Jale ben. Tüm eserler küçüğüm Akif'im ve can eşim Ethem Uğur için yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Kırıkkale Yahşiyan Kılıçlar Köyü sakinlerine selam olsun. Kırıkkale'den Duran Ulukaya. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Hayırlı akşamlar olsun. Eyüp Sabrım Yok eserini istiyoruz. Diyanet Radyomuzun çalışanlarına ve tüm sevdiklerime armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Erzurum'dan dinliyoruz sizleri şu anda. İyi ki varsınız. İyi ki sizler de varsınız efendim. Mehmet Emin Aydan O Gece Sen Dingelen eserini yayınlar mısınız? Sevgiler Ahmet Akif. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz her birinize. Selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Akşamınız bereketli olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Yüce Rabbimize emanet olunuz. Sizler de Allah razı olsun. Hemen sıradaki eserimizde buluşturalım. Ardından yavaş yavaş son bölüme doğru ilerliyoruz efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Efendim hemen şöyle vedamız öncesi mesajlarınıza bakalım. Hayırlı akşamlar, selamünaleyküm. Ve aleykümselam, hayırlı akşamlar. Kütahya Tavşanlı'dan Hamza ben. Buyursunlar efendim. Dün İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandığımı öğrendim. Babam da kendisi çok sevindi. Babam İbrahim için huzurunda el bağladı. Mesajını yayınlarsanız sevinirim. Hayırlı olsun diyelim bizler de efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. İzmir Kahramanlardan Yaşar torunuma Allah hayırlı uzun ömürler vermesini diliyorum. Onu çok seviyorum. Bir an önce işini bitirip gelmesini bekliyorum. Sıradaki eseri ağzımızın tadı olan Yaşar torunuma armağan ediyorum. Evimize huzur veriyorsunuz, sağ olunuz, teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hayırlı akşamlar. Rabbim kolaylıklar versin. Ankara'dan Fatıma ben. Mehmet Diker'den İlhami ile dün gece ezgisini yayınlarsanız seviniriz. Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuzu aleyküm selam. Eşimle beraber severek dinliyoruz sizleri. Sıradaki eserde eşim Ferhat Uzun'a armağan ediyorum. Allah'a emanet olun sizler de efendim. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Gaziantep'ten hayırlı akşamlar diliyoruz. Sıradaki eser Diyanet Radyomuzun müdavimlerine armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Cümle dinleyicilerimize armağanımız olsun değil mi? Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Kızım Süheda ortaokula giderken sabahları okul yolunda sizleri dinlerdik. Şimdi üniversiteyi kazandı. Tekrar denk gelince yazmak istedik. Ne mutlu bize efendim. Hayırlı olsun. Mübarek olsun diyelim efendim. Adana'dan selamlar, Zeliha ben. Mustafa Cihat'ın Lila ezgisini istiyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Geldik programımızın sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımıza tekrar kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Yüce Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarin olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 6 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 6 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Evliya Çelebi 50 yıl sürecek seyahatine başladı. 1630. Arka sayfa. Günün konusu. Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini Evliya Çelebi. Evliya Çelebi hakkında bilinenler seyahat hatıralarını topladığı 10 ciltlik eserine dayanır. Gerçek adı belli değildir. Hocası İmam Evliya Mehmet Efendi'ye nispetle bu ismi almış olmalıdır. Eserindeki bilgilere göre 1020'de İstanbul'da doğdu. Şeyhülislam Hamid Efendi Medresesi'nde 7 yıl derslere devam etti. Evliya Mehmet Efendi'den hafızlığa çalıştı. Babasından hattatlık öğrendi. Saraya intisap ederek Enderun'da tahsilini sürdürdü. Bir müddet sonra Kirar-ı Has'a alınıp burada hat, musiki, nahiv ve tecvid gibi dersler okuyarak bilgisini arttırdı. Seyahatlerinin sebebini 1040 yılının Aşure gecesi gördüğü rüyaya bağlar. Rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kalabalık bir cemaatle birlikte görür. Heyecana kapılıp Resul-i Ekrem'in elini öperken şefaat ya Resulallah diyecek yerde seyahat ya Resulallah der. Hazreti Peygamber de tebessüm ederek seyahati ve ziyareti ona müjdeler. Evliya Çelebi de buna binaen uzun yıllar süren seyahatler gerçekleştirir ve hatıratını Seyahatname isimli kitapta toplar. Bir ayet. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. En'am suresi 11. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, İşte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Yusuf'un Gizemli Rüyası. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Yusuf'un hikayesinde görülen gizemli rüya hem Yusuf'un hem Yakup'un hem de kardeşlerinin hayatını değiştirecekti. Ve bebeğini dünyaya getirme zamanı geldiğinde Yusuf'un annesi Rahil rahatsızlandı ve yatağa düştü. Hastalığı her gün daha artıyor ve onu güçten düşürüyordu. Gün görmüş tecrübeli kadınlar onun bu halinden endişeliydi. Rahil birkaç gün sonra nur topu gibi bir çocuk dünyaya getirdi. Hazreti Yakup dünyaya gelen oğluna Bünyamin adını verdi. Bünyamin'in doğumundan sonra daha da güçsüzleşen Rahil bir daha hiç toparlanamadı. Birkaç gün sonra gözlerini bir daha açmamak üzere kapattı. Annesinin vefatı Yusuf'u derinden sarstı. Kenanlı kadınlar Yusuf'u ve kardeşini el üstünde tutsalar da bu çabaları Yusuf'un yüreğindeki boşluğu doldurmaya yetmiyordu. Sokakta annelerinin elinden tutarak yürüyen çocukları gördüğünde Yusuf'un üzüntüsü bir hıçkırık gibi boğazında düğümleniyordu.

0: bazen evin tenha bir köşesinde sessizce gözyaşı döktüğü oluyordu. Bir gün halası Yusuf'u bu halde görmüş, kendisi de ona görünmeden içli içli ağlamıştı. Yusuf'ta diğer çocuklarda olmayan bir bilgelik sezen halası eskiden beri onu çok severdi. Sorduğu sorular zekasının parlaklığına işaret ettiği gibi sorulara verdiği cevaplar da herkeste hayranlık uyandırıyordu. Annesinin vefatı Yusuf'u daha da olgunlaştırdı. Güzel yüzüne bir hüzün havası hakim oldu. Bu halini gören ve çok üzülen halası bir süreliğine de olsa bir anne şefkatiyle ona bakmak üzere Hazreti Yakup'la konuşmaya karar verdi. Bunun için Hazreti Yakup'un neşeli bir anını gözetmesi gerekiyordu. Aradığı fırsatı bulmakta gecikmedi. Hazreti Yakup'u Yusuf'la beraber bir kuzuyu severken görünce onların yanına gitti. Sevgi dolu yumuşak bir sesle selam verdi. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah kardeşim Yakup'un ömrünü bereketli kılsın. Hazreti Yakup kardeşinin selamını aynı güzellikle aldı. Allah'ın rahmeti ve bereketi İshak peygamberin kızı sevgili kız kardeşimin üzerine olsun. Sizin bu muhabbet meclisinde bana da yer var mı acaba? Elbette. Sevginin paylaşılınca azaldığı nerede görülmüştür? Demek paylaşamayacağım sevgi yok diyorsun, öyle mi? Acaba buna Rahil'in oğlu Yusuf'un sevgisi de dahil miydi? Hazreti Yakup kardeşinin sorusuna susarak cevap verdi. Onun sözü nereye getireceğini anlamıştı. Başka bir konu olsa kardeşinin talebini ikiletmezdi. İstediğini hemen yerine getirirdi. Ama Yusuf söz konusu olunca yüreğine söz geçiremiyordu. Halası Yusuf'u kucaklayarak başını okşadı ve sözlerine devam etti. Kardeşim, onun üzerine nasıl titrediğini ve yanından ayırmadığını biliyorum. Ama sen bir peygambersin. Başka görevlerin de var. Her an onun yanında duramazsın. Ona çok iyi bir baba olduğunun farkındayım. İzin verirsen ona anne şefkatini göstermek istiyorum. Ona bir süre ben bakayım. Birbirimizin yalnızlığını giderelim. Ona gözüm gibi bakacağımdan da şüphen olmasın. Yusuf'a çok iyi bakacağına eminim. Onu nasıl sevdiğini herkes biliyor. Ama o hiçbir çocuğa benzemiyor. Allah'ın ona büyük bir makam ihsan edeceğini umuyorum. Yusuf o makama ulaşıncaya kadar benden uzaklaşmasına gönlüm razı olmuyor. Halası daha fazla üstlenemedi. Ama bu sessizliği Yusuf'a bakma fikrinden vazgeçtiği anlamına gelmiyordu. Zekice bir plan yaparak isteğine kavuşacaktı. Hazreti Yakup'un Yusuf'a olan sevgisi sadece küçük olmasından kaynaklanmıyordu. Onun yardımseverliği, onun olgun tavırları ve zekası da Hazreti Yakup'u etkileyen özellikler arasındaydı. Büyük bir adam olacağına inandığı Yusuf'u koruyup kollamasının asıl sebebi de buydu. Kardeşlerini kıskandıran şey de Yusuf'un bu özellikleriydi. Babalarının sevgisi Yusuf'un çocuk oluşundan kaynaklansa sabırla onun büyümesini bekleyeceklerdi. Ama Yusuf'u farklı kılan bu özellikler beklemekle geçecek türden değildi. Her geçen gün zekası gelişiyor, ahlakı güzelleşiyor, davranışları daha da olgunlaşıyordu. Bütün bu özellikler Hazreti Yakup'un Yusuf'u daha çok sevmesine sebep oluyordu. Daha 5-6 yaşlarındayken Hazreti Yusuf'la Hazreti Yakup arasında şöyle bir konuşma geçmişti. Yusuf babasına, "Babacığım, senin baban kim?" "Benim babam İshak peygamberdir oğlum." "Peki onun babası kim?" "Onun babası Allah'ın dostu İbrahim'dir oğlum." "Neden ona Allah'ın dostu diyorsun?" "Ben değil, Allah ona dostum diyor." "Neden ona dostum demiş peki?" "Çünkü dedem İbrahim yaşadığı müddetçe sadece ona ibadet etmiş ve sadece ondan yardım istemiş. Ben sadece ona ibadet etsem, başka kimseden bir şey beklemesem Allah beni de dost edinir mi?" "Eğer bu dediğini yaparsan şüphesiz Allah seni çok sever ve asla terk etmez."
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verilmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kale Allahu Teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tesubbul lezine yed'un min dunillahi feyesubbullaha adven bigayri ilm. كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Çok muhterem kardeşlerim, Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresinden çok önemli bir ölçüyü konuşacağız. Rabbimiz En'am suresi 108. ayetinde şöyle buyuruyor: وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'tan başkasına tapanlara, Allah'tan başkasına tapanların putlarına sövmeyin. فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Sonra onlar da bilgisizce, düşmanca Allah'a söverler. كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّتٍ عَمَلَهُمْ. Biz böylece her ümmete kendi işlerini cazip gösterdik. ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artık Allah ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Aziz dinleyenler, ayette doğrudan sövme kelimesi geçiyor. Yani hakaret, küçümseme, alay. Rabbimiz diyor ki onların değerlerini, yani Allah'tan başkasına kulluk eden, boyun eğen, tapan kimselerin putlarına, onların bir takım değerlerine küçümseyici, alay edici yaklaşmayın. Onların değerlerini aşağılamayın. Çünkü bu sizin kutsalınıza yapılan hakareti doğuracaktır. Bu çok ince bir ahlak dersidir değerli kardeşlerim. Aslında sadece dini meselelerde değil, ailede, sokakta, trafikte, sosyal medyada da aynı kural geçerlidir. Hakaret kötülüğü söndürmez, aksine ateşi büyütür. Müfessirlerimiz bu ayeti açıklarken şöyle bir noktanın altını çizerler. Bir yanlışı eleştirmek bazen görevdir. Ama eleştirinin kendisi daha büyük bir zarar getirecekse, o zaman susmak bir görev haline gelir. Yani hakikati söylemek var, bir de kırarak, dökerek, inciterek söylemek var. İkisi aynı şey değil. Alimler diyorlar ki burada bahsedilen sep, yani وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ'deki sep, sövme, çirkin söz söyleme anlamında kullanılmıştır. Eleştiri ayrı bir şeydir. Yanlışı yanlış diye söylemek ayrı, bunu kibirle, küçümsemeyle ve hakaretle yapmak ayrı bir davranıştır. Aziz dinleyenler, bu ayet indiği dönemde Mekke müşrikleri de aslında Allah'a inanıyordu. Fakat putlarına kötü söz söylendiğinde öfkelerine yenilip Allah'a hakaret edecek kadar ileri gidiyorlardı. Yani ortada zincirleme bir düşmanlık psikolojisi vardı. Peki bugün ne değişti? Şöyle bakıldığında sosyal medyada görüyoruz. Birisi bir meseleyi savunuyor, diğeri hakaret ediyor. Sonra karşı taraf daha büyük bir hakaretle karşılık veriyor. İki tarafta da hilim yok, sükunet yok, ahlaki bir duruş yok. Dikkat edin, tartışma değil bu aziz kardeşlerim. Bir anlamda ateş yakma sanatı, kalpleri birbirine düşürme becerisi. İslam aslında böyle bir dil öğretmedi bize. Peygamber Efendimizin ahlakı kırmak üzerine değildi, onarmak üzerineydi. O hiçbir zaman sövmedi, hakaret etmedi. Ayette uyarılan da zaten bizleriz. Çünkü Allah Resulü'nün üslubu zaten rahmetti. Bugün farklı düşünene, başka inançtan olana, başka görüşte olana, hatta aynı mahalleden olup başka partiyi tutana bile tahammül azaldı. İnsanların kutsal bildiği değerlere saldırmak, kimliklere hakaret etmek, sanal cesaretle birbirini ezmeye çalışmak yaygınlaştı. Zorbalık arttı. Peki bu neyi doğuruyor? Daha çok inat, daha çok öfke, daha çok kırgınlık. Halbuki aziz kardeşlerim, ayet bize çok net bir yol gösteriyor. Davet saygıyla yapılır. Tebliğ nezaketle yapılır. İkna ise ancak gönülden gönüle olur. Başkasının kutsalını çiğnersen o da gelir senin kutsalını çiğner. Ama senin gönlün rahat olur, hilim sahibi olursan sözün de geniş olur, muhatabın da yumuşar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, hilim yani yumuşak huyluluk bir şeyde, bir kimsede bulunursa onu güzelleştirir. Ondan çıkarılırsa onu çirkinleştirir. Kıymetli dinleyenler, bugün en çok ihtiyacımız olan şey budur. Yani hilm sahibi olmak. Sükunet, olgunluk, anlayış ve ağırbaşlılık. Hakikati elbette söyleyeceğiz ama kırmadan. Yanlışı elbette göstereceğiz ama incitmeden. İmanımızın izzetini elbette koruyacağız ama öfkeyi büyütmeden. Çünkü şunu unutmamalıyız. Hakaret ikna etmez, edemez. Hakikat ancak nezaketle bir kalbe girer, ulaşır. Rabbimiz dillerimizi temiz, kalplerimizi yumuşak kılsın. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin.

Ey aziz dost, şunu iyi bil ki duygu aklın, akılda ruhun esiridir. Esir olan aklın bağlı elini çözünce ruh, en zor ve karışık işleri kolayca yapabilir akıl. Nefsani düşünceler öyledir ki, berrak duru bir su gibi olan ruhumuzun yüzünü çerçöp gibi kaplamıştır. Aklın eli o çerçöpü bir yana atsa, o zaman su aklın önünde belirir de meydana çıkar. Ruhumuzun tertemiz ve saf olan mana suyu gür ve temiz olur. Allah aklın bağlı olan elini çözüp de çer çöpü temizletmezse, nefsani isteklerimizin, aşağı duygularımızın çöpleri çoğalır. O zaman heva ve heves gülmeye, akıl da ağlamaya başlar. Ey dost! Allah'ın emirlerine karşı gelmekten çekinip kaçın. Hevanın iki eli bağlanınca Hak Teala aklın iki elini çözer. O zaman akıl seni idare etmeye başlar, senin kumandanın olur.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamünaleyküm. Ben Eskişehir'den Emine Karakoç. Gülahmet'im ilahisini eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum. Bütün sevdiklerime hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.

0: akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün sizleri İstanbul'dan dinliyoruz. Ben Büşra.
1: Ben de Enes.
0: İbrahim Melekloğlu'ndan Sensin Sen eserini canım kardeşlerim için istiyorum. Şimdiden çaldığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Hayırlı akşamlar. Çok kıymetli Diyanet Radyo dinleyicileri ve çalışanları, ben Emin. Şimdi hep birlikte Eşref Ziya'dan Bir Gün Gelir İlahisini dinliyoruz. Mersin'den selamlar.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sizi Gebze'den dinlemekteyim. Kardan aydınlık ezgisini biricik oğlum Uraz'a ve güzel gözlü eşime armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar.

0: Deniz'den herkese selamlar. Sevgili Biricik eşim Emine için Mehmet Emin Ay'dan bu kuşu ilahisini istiyorum.
1: Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için hu kuşunu çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet.

başlarıyla çağırayım Mevlam seni. Bu ezgi tüm İslam alemine gelsin. Gönlü güzel insanlara gelsin. Erzurum'dan Hacı Kadir. Dağlar.

Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Büşra. Ankara'dan yayına katılıyorum. Mahir Zain'dan seçtiğiniz bir eseri küçük yeğenim Mahir için istiyorum. Şimdiden çaldığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Merhaba Diyanet Radyo, ben İstanbul'dan Rabia. Sizden Ömer Karaoğlu'ndan toprak ilahisi rica ediyorum. Bu ilahi Efendimiz'i anlamak isteyen, onu seven herkese gelsin. Çok sevdiklerime ve beklediklerime gelsin. Teşekkürler, iyi yayınlar.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, kafama takılan soru: İslam'da şiddet var mı? Günümüzde bazı aşırı grupların şiddete başvurmaları ve bunu da İslam adına yapıyor iddiasında olmaları kafa karıştırıcı. Buna nasıl bir açıklama getirebilirsiniz?
2: Öncelikle şiddetten ne anladığımızı açıklığa kavuşturmamız gerekir. Şiddet kelimesi Türkçe'de genellikle kaba kuvvete başvurmak, eziyet etmek veya aşırı davranmak gibi anlamlarda kullanılır. Kelimenin asıl dili olan Arapça'da ise şiddet, kuvvet, sağlamlık, destekleme ve muhkem kılma gibi anlamlara gelir. Söz gelimi müminlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir ayetinde şiddet sevginin kalpteki gücünü ve derinliğini ifade etmektedir. Bir hadiste müminlerin birbirlerine göre konumlarının birbirlerini destekleyen binanın yapı taşlarına benzetilmesi şiddet kelimesiyle ifade edilmiştir. Allah yönetimini muhkem kılsın duasında ise şiddet kelimesi sağlamlık ve muhkem olmak anlamına gelmektedir. Ama Fetih suresinin son ayetinde Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla birlikte olanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler buyurulmaktadır. Ayete göre meal verirseniz doğal olarak kelimenin Türkçe'de kazandığı anlamlar akla gelir ve Müslümanların başka din mensuplarına kaba kuvvet kullandıkları ve eziyet ettikleri zannedilir. Halbuki ayetin bağlamına ve maksadına uygun düşecek karşılıklar verilmiş olsa, bu tür yanlış anlaşılmaların önüne geçilmiş olur. Söz gelimi Hasan Basri Çantay mealinde bu ayete, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun mahiyetinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin ve metin, kendi aralarında merhametlidirler anlamına verirken, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meali, Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla birlikte olanlar kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler anlamını vermiştir. Bu meallerdeki çetin, metin ve sert kavramları, kafirlere yapılan muameleyi değil, Müslüman askerlerin durumlarını ve dirençli duruşlarını anlatmaktadır.
1: Bu anlamlar da sertliği ifade etmiyor mu?
2: Doğrudur. Bu yüzden diyoruz ki hiçbir Kur'an meali, Kur'an'ın anlamını tam olarak yansıtamaz ve meal asla Kur'an yerine konulamaz. Elmalılı Hamdi yazarın dediği gibi, meal kelamın manasını biraz eksiğiyle ifade etmenin adıdır. Öyleyse Kur'an'ın bir ayetini veya kavramını diğer dile aktarırken, bağlamı ve söylendiği ortamı dikkate almak gerekir. Söz gelimi Fetih suresindeki bu ayet, savaş ortamındaki Müslümanları anlatmaktadır. Böyle bir ortamda Müslüman askerlerin düşman karşısında güçlü, sağlam ve sert durmaları gayet doğal ve normaldir. Demek ki ayetteki şiddet kelimesi karşı tarafa uygulanan kaba kuvveti değil, Müslümanların psikolojik durumlarını ve savaş ortamındaki güçlü duruşlarını, metin ve çetin görünüşlerini anlatmaktadır. Daha açık ifadeyle ayette düşmanına yani kafire yapılan bir muameleden söz edilmemekte, aksine Müslüman askerlerin özellikleri ve caydırıcı duruşları tasvir edilmektedir.
1: Peki savaşta şiddete karşı İslam'ın tutumu nedir?
2: İslam'da Türkçedeki anlamıyla savaş ortamında bile şiddete yer yoktur. Çünkü müminin amacı savaşta düşmanı yenmek suretiyle arzularını tatmin etmek, intikam almak, çıkar elde etmek, salt otorite veya hakimiyet kurmak değildir. Savaş İslam'da geçici bir çözümdür. Asıl olan barıştır. Bu tıpkı hastalık dolayısıyla bir kişinin ameliyat edilmesi gibidir. Nasıl ki ameliyattan maksat kişiyi sağlığına kavuşturmak veya zararlı şeyden vücudunu kurtarmak ise, savaşta da amaç toplumun güvenliğini, huzur ve mutluluğunu bozan zararlı unsurları etkisiz hale getirmektir. Bu işlemde en az zararla ve en kısa sürede yapılmalıdır. Yanan bir evi söndürürken bütün bir mahalleye müdahale edilmediği gibi, savaşın da sınırlı ve kısa süreli olması arzu edilir. Bir an evvel barış ve huzur ortamına dönülmesi temel hedeftir. Öyleyse Müslümanlar savaşta gereken yere gerektiği kadar müdahale eden bir tabip veya itfaiye yeri hassasiyeti gösterirler. Zaten savaşın iki boyutu bulunur. Birincisi kötülüğü, zulmü ve zararı önlemek, ikincisi ise doğruya, güzele ve faydalı olana insanları çağırmaktır.
1: Hocam, bunun tarihte uygulama örnekleri var mı?
2: Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'in savaşlarında bu iki boyut hep gözetilmiş, teslim olana, kötülükten ve zulümden vazgeçene asla dokunulmamıştır. Bununla birlikte huzursuzluk kaynağı olanlara yönelik caydırıcı önlemler gerektiği kadar ve gerektiği şekilde alınmıştır. Ancak kadın, çocuk, din adamı, yaşlı gibi sivil kişilere el kaldırılması yasaklanmış, bunu yapanlar cezalandırılmıştır. İslam'da zorlama yoktur, bilgilendirme ve çağrı vardır. Çünkü hidayete ermek kişinin kendi yönelişine bağlıdır. Hidayete yönelen her kula Yüce Allah tevfikiyle iman nasip eder. Sana düşen tebliğ etmen yani bilgilendirmendir. Hesabı görmek bize aittir ayeti buna işaret eder.
1: Hocam, savaşsız halletmenin bir yolu yok mudur?
2: Elbette vardır. O yüzden Hazreti Peygamber Efendimiz tehlike gördüğü bir topluluğa yönelik askeri birlik gönderdiğinde barış ve anlaşma yollarını tüketmeden doğrudan savaşa başvurulmamasını emretmiştir. Doğrudan savaşa yönelen veya insanların ölümüne sebep olan komutanları da ağır bir şekilde uyarmıştır. Hele intikam amaçlı saldırılara asla müsamaha göstermemiştir. Örneğin Mekke'nin fethi sırasında bugün Mekke müşriklerinden intikam alma zamanı diyen Medineli Sa'd bin Ubade derhal komutanlık görevinden uzaklaştırılmıştır. Hazreti Peygamber'in bütün çabası düşman kazanmak değil, düşmanlığı yok etmek, barışı hakim kılmak, dostça yaşamak ve insanların gönüllü bir şekilde hidayete ermelerine zemin hazırlamak olmuştur. Rahmet Peygamberi bu anlayışı hem barış ortamında hem de bizzat katıldığı savaşlarda titizlikle uygulamış, kendisinin katılmadığı seferlerde komutanlarına bu yönde emirler vermiş, uymayanları sert bir şekilde uyarmıştır. Söz gelimi bu ilkeleri çiğneyen Abdullah bin Cahş, Halid bin Velid ve Üsame bin Zeyd gibi komutanlarının yaptıklarını onaylamadığını ashabın huzurunda net bir şekilde ifade etmiştir.
1: Hocam, demek ki bugün Hazreti Peygamber'in örnekliğine çok ihtiyaç var.
2: Tam da öyle. Rahmet Peygamberi gerçek anlamda örnek alınabilmiş olsa hayatımızda şiddete yer kalmaz. Ancak dünya tek boyutlu ve tek düze olmadığı gibi insanlar da adalet ve merhamet noktasında aynı noktada değildirler. Merhamet, doğru ve düzgün davranışları ödüllendirmek, adalet ise kötü ve zararlı davranışlara karşı caydırıcı ve cezalandırıcı önlemler almaktır. Hazreti Peygamber Efendimizin örnekliği bu iki boyutu kapsayacak özelliktedir. O kötülüklerle ve zararlı unsurlarla mücadele ederken, iyilere kucak açmış, mazlum ve mağdurların yanında yer almış, güzelliklere işaret etmiştir. Onun nazarında her insan cennetlik bir varlık olarak yaratılmıştır. Bu yüzden de o, insanın hidayete ererek cennete girmesini istemiş ve bütün çabası bu yönde olmuştur.
1: Hocam, kafire yönelik tavrı nedir?
2: Rahmet Peygamberinin şefkati bütün insanlığı içine alacak genişliktedir. Kur'an'daki ifadeyle, demek sen bu söze, Kur'an'a inanmazlarsa, arkalarından üzülerek adeta kendini tüketeceksin buyurulmaktadır. Ancak bilinmelidir ki onun şefkati Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bir yansımasıdır. Çünkü Yüce Allah'ın rahmeti ve merhameti bütün yaratılmışların şefkatinden daha üstün ve daha kapsayıcıdır. Hangi yanlışta

0: ve isyanda olurlarsa olsunlar, bütün insanların kurtuluşa çağrılması ve samimiyetle pişmanlık gösterenlerin bağışlanacağını bildirmesi bunun göstergesidir.
1: Peki kıymetli hocam, bu pasiflik ve her şeyi kabullenmişlik anlamına gelmez mi?
0: Asla. Şefkat demek düşmana boyun eğmek, onun karşısında susmak veya yılgınlık göstermek değil, Allah'ın her bir insanı cennete layık olarak yarattığını göz önünde bulundurarak, herkesin kurtuluşa ermesine vesile olmaya çalışmaktır. Şu bilinmelidir ki, Müslüman ne savaşta ne de barışta kaba kuvvete başvuran, insanlara eziyet eden veya aşırı davranışlar sergileyen değil, düşmana karşı sağlam duran, gerektiği yerde gerektiği kadar önlem alan, gevşeklik göstermeyen, birlik ve bütünlük içerisinde hareket eden ve bir saldırı karşısında kenetlenen kişilik örneğidir. Müslümanlar kendi aralarındaysa merhametli, yani rahmet peygamberinin buyurduğu gibi kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteyendir.
2: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Orada Beyoğlu semtinde mevcut bulunan Ağa Camii Şerifi ki hakikaten oranın incisidir. Ağa Camii Şerifi'ni sizlerle birlikte ziyaret edelim istiyorum. Kıymetli dostlar, İstiklal Caddesi ile Sakız Ağacı Sokağı'nın kesiştiği köşede bulunan bu muhteşem yapı, eskiden

0: banisinin adını taşıyan Hüseyin Ağa mahallesine dahilken sonradan Şehit Muhtar Bey mahallesi sınırları içine alınmış. Hadika'ya göre Galatasaray'ı ağalarından Hüseyin Ağa tarafından yaptırılan Cami-i Şerif bugün Kagir çatılı ve minaresi sağında bulunan bir yapı. Bazı kaynaklarda ilk halinin kubbeli olduğu söylenmekteyse de Hadika'nın yazma nüshalarının birinde de adı Emin Bey Camii olarak geçmekte. Kıymetli dostlar, kaynaklarda görülen ve bugün mevcut olmayan kitabesinde Ebced hesabıyla düşürülen inşa tarihinin Hicri 1005, Miladi 1596 olduğunu anlıyoruz. Daha önce avlu kapısı üzerinde duran Sultan II. Mahmut Tuğralı 8 satırlık bir başka kitabeden Cami-i Şerif'in bizzat II. Mahmut tarafından tamir ettirilmiş olduğu ve bilahare yandıktan sonra yine bu padişah tarafından Hicri 1250, Miladi 1834 yılının özellikle dahil olduğu o süre zarfında ikinci defa ihya edildiğini öğreniyoruz. Bazı ansiklopedilerde kitabede bulunan suzan, yani yakan, yakıcı kelimesinden onarımları yaptıranın suzan adında bir hanımefendi olduğu sonucunun çıkartıldığı da görülüyor. Ancak bu iddia yanlış efendim, yanlış olduğunu biliyoruz ve özellikle kelime Cami-i Şerif'in geçirdiği yangınla alakalı olarak kullanılmış bir kelime. Uzun müddet bakımsız kaldıktan sonra bu mabet 1934 yılında vakıflar idaresince ihata duvarlarına kadar yeniden onarıldı efendim. Ve özellikle Cami-i Şerif'in mihrabı, duvarları ve minare gövdesinin eski yapıdan kaldığı anlaşılıyor. Kıymetli dostlar, evvelce kiremitle kaplı olan çatı kurşunla örtüldü. Saçaklar Rumi dendanlarla bezendi. İçeride dört kalın kare prizma ayak basık çatıyı tutmakta ve mahfil binanın hemen hemen yarısına kadar iç hacmi kaplamış durumda. Kıble ve yan duvarlarında dörder adet alt ve üst pencere yer alıyor efendim. Üst pencereler kemerli olup renkli camlarla bezeli. Duvarlar son onarımda belli bir yüksekliğe kadar Kütahya çinileriyle kaplanmış durumda. Tavan ve tonozlar renkli kalem işleriyle süslü. Mihrab altı sıra mukarnaslı, minber ahşap ve basit yapılı. Lafza-i Celal, İsmi Nebi ve dört halifenin isimleri Tuğrakeş İsmail Hakkı Altınbezer tarafından yuvarlak çini panolar halinde yazılmış. 1950'de de pencereler arasına Halim Özyazıcı tarafından kuşak yazısı çekilmiş. Zarif bir işçiliğe sahip olan şadırvanın Mimar Sinan'ın eseri Sinan Paşa Camii'nden havuz ve fıskiyenin de Eyüp Sultan'daki Oluklu Bayır tekkesinden getirtildiğini biliyoruz efendim. Mihrab önünde yine Galatasaray ağalarından Davut Ağa'nın Hicri 1056, Miladi 1646 tarihli kabri bulunmakta. Önceleri ana caddeye doğru uzanan hazirenin taşları 1934 tamiri sırasında kaldırılmış. Efendim Ağa Camii'ni biz özellikle Abdülhakim Arvasi Hazretleri ve Üstad Necip Fazıl'ın ilk karşılaştıkları ve göz göze geldikleri Cami-i Şerif mekan olarak biliyoruz. Ve bu yüzden bizim dünyamızda bu yönü itibariyle de bir yeri var şüphesiz. Ama efendim mabetler, camiler, ibadethaneler bizim dünyamızda hakikatli insanların hakikatli alınlarıyla secdeye gittikleri mekanlardır. Biz ümmeti Muhammed'i böyle tarif ediyoruz. İbadet ve taat ile meşgul olan insanlar kendi güzel gönülleriyle birlikte kıbleye yönelip ibadet ve taatlerini bitirdikten sonra o huşu ve huzur ile hayatlarını tanzim eden kişilerdir. Şüphesiz mabetler, cami-i şerifler, ibadethaneler bizim dünyamızda bu güzelliklerin başlangıç noktası olarak ifade edilir. Çünkü malumunuz namaz, namazdan sonra oruç, oruçtan sonra hac, hacdan sonra yapılan fiillerle kıymetini ve güzelliğini ortaya koyar. Kıymetli dostlar, bugün sizleri İstanbul'dan Ağa Camii'nden selamlamıştık. Yine bu güzel mekandan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaş

Kışın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan

Sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Anlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Malumunuz olduğu gibi alemde insan olarak bizler var olduğumuz gibi görünmeyen varlıklar da bulunmaktadır. Bunların arasında ve başında kuşkusuz melekler gelir. Meleklerin var olduğunu ve meleklerin varlığına inanmamız gerektiğini biliriz. Çünkü kitabımızın birçok ayeti kerimesinde bunu ifade eden, ortaya koyan ayetler, açık ifadeler yer almaktadır. Bugün sizlere Mü'min suresinin 7 ve 8. ayeti kerimelerini hatırlatacağım. Cenab-ı Allah bu iki ayeti kerimede, hatta 9. ayeti kerimenin başında meleklerin müminlere duasından bahsediyor. İnsanoğlunun yaratılışı öncesi Cenab-ı Allah Bakara suresinde ifade edildiği üzere yeryüzünde kendisine halife olarak yaratacağı bir varlıktan bahsedince melekler malumunuz Cenab-ı Allah'a sana hamd eden, seni takdis eden, seni yücelten, seni tesbih eden varlık olarak biz varız. Yeryüzünde fesat çıkartacak, kan dökecek bir varlık olarak neden insanı yaratıyorsun diye bir sualde bulunurlar. İnsanın yaratılışına bir anlamda itiraz gibi algılanabilecek bu cümlelerde bulunan melekler, süreç içerisinde var olan ve inanan insanlara, Cenab-ı Allah'ın varlığını kabul eden, inanan müminlere karşı onlar için dua ettiğini Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Melekler nasıl dua eder? Gelin bu ayeti kerimelere beraberce bakmış olalım. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Arşı yüklenen melekler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler diyor Cenab-ı Allah. Hamd etmenin, tesbih etmenin bir melek eylemi olduğunu biliriz, öğreniyoruz burada da. O yüzden Cenab-ı Allah'ı tesbih etmek, ona hamd etmek biz müminler için de oldukça önemlidir. Ve biz Kur'an-ı Kerim'e Rabbimize hamd ederek başlarız. Ve namazlarımızın her rekatında Fatiha suresini okur ve onun başında da Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek Rabbimize olan hamdimizi dile getiririz. İşte meleklerin de Rabbimizi her daim tesbih ettiğini ve ona hamd ettiğini bize ifade ediyor Cenab-ı Allah. Ve yine onların bir başka özelliğine dikkat çekiyor. Ona iman ederler. Yani Cenab-ı Allah'a iman ederler melekler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Müminlerin bağışlanmasını dilerken şunu derler diyerek Rabbimiz ayetin devamında onların dualarına yer veriyor. Bakalım melekler nasıl dua ediyorlarmış. Rabbena vesi'te kulle şeyin rahmet.

وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Dikkat ettiğiniz üzere, 1. Cenab-ı Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını dile getirip, ifade edip Rabbimizin büyüklüğünü dile getirmiş oluyor melekler. Ve ardından da bağışlanma diliyorlar müminler için. Ama bağışlanma diledikleri müminlerin iki vasfına vurgu yapıyorlar. Fâfir lillezîne, onları bağışla ki onlar şu insanlardır: tevbe eden ve istikamet üzere yaşayanlar. Kıymetli kardeşlerim, meleklerin duasına muhatap olabilmenin yolu, hata ve yanlış yaptığında anında tevbe edip bağışlanma dilemek ve istikamet üzere yaşamaktır. Melekler bize dua etsin istiyor muyuz? İstikametimizi bozmayacağız. Meleklerin duasına muhatap olmanın yolu, istikamet üzere dosdoğru bir hayat sürmekten geçer. Ve bir hata ve yanlış yaptığımızda hemen Rabbimize sığınıp, ondan bağışlanma dileyip tevbe etmekten geçer. Bu iki şartı dile getiriyor melekler ve cehennem azabından korunmamız için dua ediyorlar. Bir sonraki ayeti kerimede, yani 8. ayeti kerimede dualarına devam ediyor melekler ve şöyle diyorlar: Rabbena vedhilhum cennete adnin leti vaadtahum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zurriyatihim inneke entel azizul hakim. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin ad cennetine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerimede de gördüğümüz üzere melekler bizim için cenneti istiyorlar. Ve cennette de tek başımıza olmamızı istemiyorlar. Atalarımızdan, eşlerimizden, nesillerimizden iyi yolda bulunanlarla beraber cennette olmamızı talep ediyorlar Rabbimizden. İki hususu açıklamış olalım bu vesileyle. Birincisi şu: cennette tek başına olmak, yalnız olmanın bir anlamı yok. O yüzden sevdiklerimizle, ecdadımızla, nesillerimizle beraber olmanın öneminden hareketle onlarla beraber cennette olabilmemiz için melekler dua ediyor. İkincisi de şu: herkes kendi amelinin karşılığını görecek. İyilik ve kötülük adına da böyle. Kimse kimsenin günahını çekmeyecek. Peygamber Efendimiz kızı Hazreti Fatıma'ya söylediği gibi, kimse kimse için mutlak kurtarıcı da olamayacak. Çocuklarımızdan, eşlerimizden, atalarımızdan cennette bizimle beraber olabilecekler iyi yolda bulunan, istikamet üzere yaşayanlardır. O yüzden bakın, burada cennette iyi yolda bulunan anne, baba, eş, çocuklarla beraber cennette olabilmek için dua ediyor melekler bize. O yüzden birbirleriyle cennette beraber olmayı arzu eden aile fertleri hepsi istikamet üzere olmalı. Hepsi doğru ve güzel bir yaşantıyı sürdürmelidirler. Ve ayet-i kerime, kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin diye bitiyor. 9. ayet-i kerimenin başında da yine meleklerin duası devam ediyor bize ve şöyle bir ifade var: وَقِهِمُ السَّيِّهَاتِ, onları kötü sonuçlardan koru. Kıymetli kardeşlerim, toparlarsak melekler bize, müminlere, tevbe eden müminlere, istikamet üzere yaşayan müminlere dua ediyor. Cehennemden korunmamız için dua ediyor. Cennete kavuşmamız için dua ediyor. Kötü sonuçla karşılaşmamamız için dua ediyor. Rabbim bizleri istikamet üzere yaşayan ve meleklerin duasına muhatap olan müminlerden eylesin.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her söz bir halin belirtisidir. Hal ele benzer. Sözse araç gerece. Herkes kendi araç gerecini kullanır. Kuyumcunun alet edevatı, kunduracının elinde kuma atılmış tohuma benzer. Ayakkabı tamircisinin araç gereci de çiftçinin elinde

eşeğin önüne atılmış saman, eşeğin yemliğindeki kemik gibidir. Ben hakkım sözü, Hallacı Mansur'un ağzında nur idi. Firavun'un ağzında ise yalan oldu. Hazreti Musa'nın elindeki asa, onun hak peygamber olduğuna şahit idi. Ona karşı çıkan sihirbazların elinde ise hiçbir işe yaramadı. El ile araç, çakmak taşıyla demire benzer. Kıvılcımın çakması için ikisinin bir arada olması gerekir. İkincisi olmayan, vasıtası araç gerici bulunmayan bir tek Allah'tır. Sayıda şüphe olur ama o şeksiz şüphesiz birdir.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere tekrar birlikteyiz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Fatma Bayram'ın kaleminden Perakende Yazılar. Bavul, önemli bir görevi yerine getirmek, önemli biri olmaktan yeğdir. Erik Emanuel Smith. Tahtadan mamül, cam göbeği renginde bir bavulumuz vardı. Şimdi düşünüyorum da asıl rengi bu olmamalı diyorum. İhtimal hiçbir şeyi ziyan etmeyen babam evin duvarlarına sürdüğü boyanın artanıyla boyamış olmalı bunu. Senede bir kez gardırobun üzerinden iner, tozu alınır ve içine köye götürülecek hediyelik eşyalar konurdu. Neredeyse köyün tüm kadınlarına Sümerbank'tan ikişer metre eteklik basmalar, erkeklerin kimine çay paketleri, bazılarına kesme şeker kutular, diğer bazılarına Hacı Bekir'den lokumlar. Bütün bu hediyelikleri babam hazırlar, kime neyin verileceğini önceden belirler, bildiğim kadarıyla kimseyi atlamazdı. Kendisi yetim büyümüş, hayatın bin bir sillesini yemiş, okur yazar olmayan bir temizlik işçisiydi. Deniz yollarında çalışırdı. İş yerinden yılda bir kez verilen kamarot elbisesini yıl boyu her ortamda giyer, evin bacasından bizim ayakkabılarımıza kadar her şeyin tamir ve bakımını yapar, küçücük maaşıyla işi düşene borç verir, yılda bir kez de o büyük tahta bavulu ağzına kadar hediyeliklerle doldururdu. O zamanlar köyümüze giden otobüslerin bagajı otobüsün üzerinde olurdu. Çuvallar, torbalar, çantalar, bavullar üst üste yığılır, sıkıca bağlanır. Karadeniz'in keskin virajlarında otobüs bir o yana bir bu yana eğildikçe yukarıdan gıcırtılar gelirdi. Babam tahta bavulunu yerleştirirken de indirirken de sıkıca nezaret ederdi. Her ne kadar dört tarafından sağlam naylon iplerle bağlanmış olsa da maazallah ellerinden çıkıverse oracıkta dağılıp gidecek gibiydi. Kasabadaki yazıhanede otobüsten indiğimizde köydeki yakınlarımız iki mandanın çektiği derme çatma yük arabasında yüklerlerdi bu sefer eşyalarımızı. Biz çocuklar için yolculuğun en eğlenceli kısmı burasıydı. Küçük derelerden, çaylardan geçerken gözlerinin akı kıpkırmızı kesilmiş mandaların arkasından başımızı ağaçların alçak dallarının yapraklarına, ayaklarımızı suyu hala içilebilen derelere süre süre köye varırdık. Babamın geldiği duyulunca tarlalarından, bostanlarından çıkıp gelmiş akrabalarımız, komşularımız evimizi doldurur, lüks lambalar yakılır, büyük çaydanlıklarda demli çaylar demlenir, sohbet gittikçe koyulaşırdı. Gözlerimizden uyku aksa da yatmayıp bavulun açılışını beklerdik. Gelenler birer birer kalkmaya başladığında bavul getirilir, açılır ve herkese hediyeleri dağıtılırdı. O sırada ben babama bakardım. Kamarot elbisesi içinde babam, sedirde sağ dizini dikip sağ kolunu dizinin üzerine bırakmış, diğer ayağını altına almış, sol dirseği pencere pervazında, ceketi omuzlarında, sırtı dimdik, yüzü gururlu, büyük bir hazla seyrederdi bu seremoniyi. Boşalan bavul dönüşe kadar tekrar bir kenara kaldırılırdı. İstanbul'a geleceğimiz akşam konu komşudan, akrabalardan kimi elinde 10 kuru yufkayla, kimi küçük bir sepet içinde samanlanmış yumurtayla, kimi turşuyla, kimi pekmezle bizi salavatlamaya gelirdi. Onların getirdiği bu hediyeler aldığı kadar bavula, bavulun almadığı da münasip bir çuvala konurdu. Tekrar aynı yollarla döndüğümüz şehirde bu sefer bize hoş geldine gelen konu komşu ve akrabaya dağıtılırdı tahta bavuldan çıkanlar. Bir toprak yağ veya bir kaynatım ıhlamur olsun verilmeden kimse eli boş gönderilmezdi. Tahta bavul benim için paylaşmanın verdiği onuru temsil ediyor. Verdikçe artan mutluluğu ve babamın yüzüne yansıyan gururu. Şimdilerde ne zaman küçük tahta kutularda sunulan özenli hediyelere rastlasam, onlarla kıyaslanmayacak kadar gariban

görünse de köyüne gururla dönen babamın kıvancını, yıllarca bir köye, bir şehre taşıyıp duran cam göbeği bavul gelir aklıma. Bir vaizenin notu. Yazarın yukarıdaki yazısını okuduktan birkaç gün sonra iki günlüğüne de olsa köyümüze gitme fırsatım oldu. Camide mevlit dinlemeye giden kadınlar kendi aralarında konuşurlarken babamın adı geçmiş. İçlerinden biri, ben onu tanımam ama adını bilirim. Biz köyde okurken arada okula bir demet kurşun kalem gelir ve hepimize dağıtılırdı. Kalemleri babanız gönderilmiş demiş yengeme. Vefat edeli 25 sene olan bir adamın adının köy çocuklarına dağıttığı kurşun kalem vesilesiyle yıllar sonra bir camide zikredilmesi, bulutların adını zikrettiği adamın hikayesine ne kadar da benziyor. Hikaye deyip geçmeyelim. Peygamberimizin anlattığı şu hadiseye. Zamanın birinde bir adam çölde tek başına yolculuk yapıyormuş. Aniden gökyüzünden filanın bahçesini sula diye bir ses işitmiş. Başını kaldırıp baktığında gökte sadece bir bulut görmüş. Evet, ses oradan geliyormuş. Adam hayretler içerisinde kalarak bulutu takip etmeye başlamış. Kara taşlık bir yere gelince bulut suyunu boşaltmış. Yağmur suları bir derede toplanmış ve akmaya başlamış. Bu defa adam suyu takip etmiş ve önüne bir bahçe çıkmış. Bu bahçede bir adamın elinde kürekle suyu oraya buraya çevirerek bahçeyi suladığını görmüş. Bahçeyi sulayan adama yaklaşarak, "Arkadaş, adın ne?" diye sormuş. Bahçeyi sulayan adam, yolcunun buluttan duyduğu ismi telaffuz ederek, "Adımı niçin soruyorsun?" demiş. O da, "Biraz önce yağmur yağdıran bulut vardı ya," diyerek anlatmaya başlamış. "Ben o buluta bir kişinin senin adını söyleyerek filanın bahçesini sula dediğini işittim. Sonra da bulutu takip ederek buraya kadar geldim. Adını da onun için soruyorum. Sen hangi davranışın sebebiyle böyle bir ilahi ikrama nail oldun?" Bahçe sahibi, "Madem merak ediyorsun söyleyeyim. Şu gördüğün bahçe ürün verince oturup hesap yaparım. Ürünün üçte birini dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim, üçte birini de tohumluk yaparım. İşte benim yaptığım bundan ibarettir," diye karşılık vermiş. Sevgili dinleyenler, okumuş olduğum bavul hikayesinde olduğu gibi Fatma Bayram hocamızın Perakende Yazılar isimli kitabındaki hikayeler, hayatın içinden, hayatın kendisinden hikayeler. Kitabın usulünce Fatma Bayram Hoca Hanım önce bir yazar veya bir düşünürün meşhur bir sözünden alıntı yaparak hikayesine başlıyor. Hikayenin bitiminde bir vaizenin notu başlığı açarak hikayenin hayatımızla ilişkilendirildiği kısma bir de hadisi şerif iliştiriveriyor. Hepsi birbirinden kıymetli, hayatın içerisinden güzel hikayeler. Kitabın arka kapağına baktığımızda şu tanıtım cümleleri bizi karşılıyor. Hayat, içinde birçok karmaşayı barındıran hikayelere ne de çok benziyor. Belki de o karmaşık hikayeler hayata benziyordur. Peki biz bunlara nereden bakıyoruz? Bakmamız gereken yer neresi?

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Şam'dan gelen bir ticaret kervanını ele geçirdik. Kervanın başında Ebu'l-As var.
2: Çok iyi olmuş. Elde edilen ganimetle elimiz rahatlar biraz.
3: Ey Müslümanlar! Ben Resulullah'ın kızı Zeynep'im. Bilesiniz ki Ebu'l-As benim himayem altındadır.
4: Biliyor musun? Mallarımı bile iade ettiler bana.
3: Öyle mi? Benim bundan haberim yoktu.
4: Sen bana eman verdiğini söyleyince baban askerlerine şöyle demiş: ganimete mutlak hakkınız var. Sizin meşru malınızdır. Fakat eğer razıysanız Ebu'l-As'ın mallarını iade ediniz. Onlar da mallarımı bana iade ettiler. Sonra da bana Müslüman olmamı teklif ettiler.
5: Ağızlarının payını nasıl verdin Ebu'l-As? Anlatsana.
4: Ben Müslüman oldum.
5: Ne dedin? Duydun mu? Gerçek mi? Yoksa şaka mı?
4: İnanıyorum ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Ve tek bir ilah vardır. Şu taptıklarınız cansız varlıklardan başkası değildir. Ve hiçbir kıymeti yoktur.
5: Sen ne dediğinin farkında mısın?
6: Ne diyor bu adam?
5: Olmaz böyle bir şey.
4: Ne dediğiniz umurumda değil. Elinde olan emanetlerinizi size teslim etmek için buraya geldim. Şimdi herkes hakkını alıp gitsin.
0: 122. bölüm.
7: Kureyş'in en kıymetli komutanlarından Halid bin Velid'in aklı uzun zamandır karışıktı. Yıllardır kabul etmemekte direndiği şeyler şimdi kendine makul geliyor, hatta hayatının tek hakikatinin bu olduğunu düşünüyordu. Yıllardır bir hiçe mi inanmıştı? Ataları yanlış bir inanca mı sahipti? Kafasında bu sorularla çocukluk arkadaşlarından İkrime'nin yanına gitti.
8: İkrime, seninle ne kadar eski bir dostluğumuz var, değil mi?
9: Evet Halit, çocukluğumuz beraber geçti. Senin küçücük olduğun zamanları hatırlıyorum.
8: Sen de pek büyük değildin hani.
9: Haklısın, ne günlerdi. Babalarımız iyi arkadaştı, biz de öyle olduk. Zaman çabuk geçiyor değil mi?
8: Evet, baksana eskiden bizim oynadığımız yerlerde şimdi çoluk çocuğumuz koşturuyor. Sen en çok panayırları severdin.
9: Hala severim, cıvıl cıvıl olurdu her yer. Satıcıların mallarını pazarlamak için söylediği beyitler, dışarıdan gelen şairlerin şahane şiirleri, çeşit çeşit yiyecek ve içecek. Ah, dün gibi aklımda. Yaptığımız güreşleri, atıcılık talimlerini hatırlar mısın?
8: Hatırlamaz mıyım? Bir seferinde Ömer'le güreşmiştim, neredeyse bacağı kırılıyordu. Yanımızda sen de vardın değil mi?
9: Evet, o en kuvvetli rakibindi. O gün talihin yaver gitti de devirdin Ömer'i.
8: Sen niye benimle güreşmekten kaçıyordun o zaman?
9: Eskiden ne huzurlu bir ortamımız vardı. Mekke böyle paramparça olmamıştı.
8: Ya, kaç senedir akrabalarımızla vuruşuyor. Kazandığımız parayı savaşa harcıyoruz.
9: Akrabalarımız dediğin adamlar benim babamı da, senin babanı da öldürdü. Farkında mısın? Bunlarla savaşmayacağız da ne yapacağız?
8: Muhammed'in niçin böyle bir işe kalkıştığını hiç düşünmüyor musun? Onu çocukluğundan beri tanırız. Yalan söylemekten, fitne çıkarmaktan nefret eder.
9: Yani?
8: Yani söylediklerinin hakikat olabileceğini düşünmedin mi hiç?
9: Yapma Halit, sen de mi?
8: İkrime, Muhammed'den ne kadar nefret ettiğini biliyorum. Ben de öyleydim. Ama sen akıllı bir adamsın. Kıvrak bir zekaya sahipsin. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilirsin. Yeter ki öfkenin aklını örtmesine izin verme.
9: Anlaşılan sen din değiştirmişsin. Şüphelerin olduğunun farkındaydım. Ama bu kadarını tahmin etmiyordum.
8: İkrime, beni yargılamadan önce lütfen temiz bir vicdanla düşün. Bu dünya hayatından ibaret olan bir yaşamın ne kıymeti olabilir? Yüce bir yaradanın olduğuna inanıyorsun. Allah bizi yarattı. Peki şu putlar da neyin nesi? Elimizle yaptığımız şeyler bizi o yüce yaratıcıya nasıl ulaştırabilir?
9: Arkadaşlarımı bir bir kaybediyorum. Muhammed'den nasıl nefret etmem? Babayı oğuldan, dostu dosttan ayırdı.
8: İkrime, gitme. Bak ben yarın Medine'ye gidiyorum. Benimle gel. Orada aklına takılan her şeyi sorabilirsin. İstemezsen kimse seni zorlamayacak. Geri dönersin. İkrime!
7: Halid bin Velid, İkrime bin Ebu Cehil'den sonra Saffan bin Ümeyye ile de konuştu ama onu da ikna edemedi. Osman bin Talha ile görüşürse onun kendi yanında yer alacağını düşünüyordu.
6: Oo Halid, hoş geldin.
8: Hoş bulduk Osman. Müsait misin?
6: Müsaitim, içeri gelsene.
8: Yalnız mısın?
6: Evet.
8: Seninle bir şey konuşmak istiyorum.
6: Tabii buyur, içeride konuşalım. Rahat mısın? Arkana minder vereyim mi?
8: Yok, ben rahatım, sağ ol. Sen otur. Uzun zamandır düşündüğüm bir şey var. Onu anlatmak istedim sana.
6: Merak ettim ben de, hayırdır?
8: Ben yarın Medine'ye gidiyorum.
6: Yoksa...
8: Evet, düşündüğün gibi. Müslüman oldum.
6: Böyle bir şey yapacağına hayatta inanmazdım.
8: Şu anda kimsenin haberi yok. Bunun aramızda kalmasını istiyorum, tamam mı?
6: Tamam. Sırrım benden çıkmaz, merak etme.
8: Belki sen de bana eşlik edersin diye düşündüm.
6: Bunu nereden çıkardın?
8: Uzun zamandır Kureyş'in yaptıklarından hoşlanmıyorsun. Onların savaşla ilgili planlar yaptığını duyduğunda o ortamdan uzaklaşıyorsun. Üstelik aklı selim sahibi bir insansın.
6: Doğru bir tahminde bulundun.
8: Hislerin beni yanıltmıyor, değil mi?
6: Yanıltmıyor.
8: Çok şükür.
6: Uzun zamandır düşünüyordum. Aklım karma karışıktı. Müslümanlar gelip de burada umre yapana kadar, onları bir arada görünce Muhammed'e olan düşkünlüklerini, bütün dünyayı bir tarafa bırakıp onun sevgisi uğruna ettikleri fedakarlıkları görünce kalbim değişiverdi. İçinde bulunduğumuz hali düşünmeye başladım. Duymayan, görmeyen

0: Yani hiçbir yarar sağlamayan, hatta kendilerini zarardan koruyamayan putlara nasıl tapınıp durduğumuzu düşündüm. Kendi kendime şu topluluğun hali bizden daha iyi diye düşünmeye başladım.
1: Benzer şeyleri düşünmüşüz. Ebu Süfyan'ın emriyle Hudeybiye'ye gitmiştim. Emrimde 200 asker vardı. Onlar 1500 kişi kadardı ama silahsızdılar. Aralarına daldığımız an pek çok zayiat vereceklerdi. Biz beklerken onlar namaza durdu. Saldırabileceğimizi bile bile. Biz o gün savaşa başlasaydık onlar geri adım atmayacaklardı. Silahsızız, teslim olalım demeyeceklerdi. Peygamberlerini korumak uğruna göze alamayacakları hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey onları korkutmuyordu sanki. Nasıl oluyor da böyle dimdik duruyorlardı? Muhammed'e canlarını nasıl siper ettiklerini gördüm. Bu insanüstü bir şey Osman. Sıradan bir adam bu kadar sevilemez. Bir topluluk bir adamın etkisiyle bu kadar değişemez. İlahi bir müdahale var bunda.
0: Evet, ben bu kadar sevilen birine daha önce rastlamadım. Arkadaşları etrafında pervane oluyorlar. Biliyor musun? Yıllar evvel onlar daha Medine'ye gitmeden önce Resulullah beni İslamiyet'e davet etmişti. Ben o zaman Kabe'nin anahtarını elimde bulunduruyordum.
1: Bu vazife yıllardır sizin ailenize ait zaten.
0: Evet, ben de biraz ona güveniyordum sanırım. Resulullah beni karşısına aldı. Uzun uzun İslam'ı anlattıktan sonra beni inananlardan olmaya davet etti. Ama ben büyük bir kibirle yüz çevirdim. Ona, sen kavminin dinine aykırı davranıp yeni bir din icat ettin. Benim sana tabi olacağımı ümit etmen şaşılacak bir şey dedim. Sonra da onun Kabe'ye girmesine engel oldum. Son derece sert ve kaba davranmama rağmen o sükunetini korudu ve benden anahtarları istediğinde onu şiddetle reddettim. Sonra bana dönüp şöyle dedi. Ey Osman, ümit ederim ki bir gün sen beni bu anahtarı nereye isterseniz koyarsınız, kime isterseniz verirsiniz diyeceğim bir mevkide göreceksin. Ben hala kabule yanaşmıyordum tabii. Ona, o zaman Kureyş kıymetten düşmüş, mahvolmuş olur dedim. O da, hayır, asıl o zaman Kureyş daha kıymetli olacaktır dedi. Bence o günler yaklaştı Halit. Kureyş ne kadar direnirse dirensin, Hazreti Muhammed'e boyun eğecek.
1: Bence de.
0: Bunu ilk hissettiğimde gidip elini tutarak ona inandığımı söylemek istedim ama cesaret edemedim. Arkasından yola çıkarak Medine'de ona ulaşmayı tasarlıyordum.
1: İkimizi aynı niyetle birleştiren Allah'a hamdolsun.
0: Sen nasıl karar verdin?
1: Uzun zamandır içimde yankılanan sorulara cevap bulamıyordum. Bir yanım Muhammed'e tabi olmam gerektiğini, diğer yanımsa bunun mümkün olmadığını söylüyordu. Kardeşim Velid uzun zaman önce Müslüman olmuştu. Bana sık sık mektuplar gönderiyor, aklımı kullanmamı salık veriyordu. Yine bir gün mektubu geldi, şöyle diyordu. Abi, ben senin gibi bir adamın İslamiyet'ten yüz çevirmesi kadar şaşılacak bir şey görmedim. Seni yanlış yollara sapmaktan koruyacak bir aklın var, niçin onu kullanmıyorsun? Geçen gün Resulullah Aleyhisselam bana seni sordu ve Halit gibi bir insanın İslam'ı tanımaması ne tuhaf. Keşke o gayret ve kahramanlıklarını Müslümanların yanında müşriklere karşı gösterseydi. Bu kendisi için çok daha hayırlı olurdu. Biz de onu başkalarına tercih ederdik dedi. Ne olur bu fırsatı kaçırma. Kaçırma ki daha önce kaybettiklerini telafi edebilesin.
0: Artık vakit kaybetmemelisin. Bundan daha iyi bir imkan bulamazsın.
1: Bütün yaptıklarımdan sonra hala beni başkalarına tercih edeceğini söylüyor. Resulullah'ın söyledikleri içimi ferahlattı, beni çok sevindirdi. Bir de rüya gördüm.
0: Hayır olsun.
1: Çok dar, kurak ve sıkıntılı bir yerdeydim. Sıkıştığımı, nefes alamadığımı hissediyordum. Sanki elim kolum bağlanmıştı, hareket edemiyordum. Sonra son bir girişimle oradan kurtuldum. Bu sefer çıktığım yer yemyeşil, alabildiğine geniş ve ferah bir yerdi.
0: Bu rüya boş bir rüya değil. İçinde bulunduğun durumdan kurtulacağına alamet. Şirk bataklığından çıkacaksın.
1: İnşallah. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın. Senin de aynı fikirde olduğunu bilmek beni çok memnun etti. Medine'ye giderken yol arkadaşı olacakmışız meğer.
0: Evet. Ne zaman çıkıyoruz yola?
1: Yarın sabah hava aydınlanmadan yola çıkalım.
0: Birlikte gidersek dikkat çeker.
1: Evet, ayrı ayrı gidelim. Önce giden diğerini beklesin. Hedde Vadisi'nde buluşuruz.
0: Peki. Allah yardımcımız olsun.
1: Amin.
0: Sabahın ilk ışıklarında orada buluşmak üzere.
1: İnşallah. Osman bin Talha ile Halid bin Velid ertesi gün kararlaştırdıkları vakitte buluştular. Yola çıkmak üzereyken yanlarına Amr bin As da geldi.
0: Yaklaşan biri var.
2: Kim o?
0: Dur, hemen kılıcına davranma, bir gelsin bakalım, görelim kimmiş.
3: Merhaba Amr, sen misin?
4: Evet Halid. Sabahın bu saatinde nereye böyle?
0: Bir işimiz var.
2: Sen nereye?
4: Ben de Medine tarafına gidiyordum.
0: Hayırdır? Niye oraya gidiyorsun?
4: Siz gidiş sebebinizi söylemedikçe ben de söylemem.
1: Müslüman olmaya karar verdik.
0: Şu işe bak. Ben de aynı niyetle yola çıktım. Sizinle karşılaşacağımı, daha doğrusu sizin fikrinizi değiştireceğinizi hiç sanmıyordum.
1: Kalplere Allah hükmeder. Önceden inkar ettiğimiz şey şimdi bize her şeyden önemli görünüyor.
0: Aklı başında olanlardan Muhammed'e inanmayan kalmadı. Vallahi ben de hemen gidip Müslüman olacağım.
5: Hadi o zaman, ne duruyoruz? Yola koyulalım.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için aralarında Ebu Cehil'in de olduğu bir grup Mekkeli müşrik toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler.
1: Ebu Talib! Ebu Talib! Çık dışarı Ebu Talib!
2: Ne oluyor? Ne bu gürültü? Bu ne saygısızlık? Nedir bu haliniz? Ne istiyorsunuz?
3: Bizi dinle yaşlı adam. Bu kadarı yetti artık.
2: Ne oldu? Neden bahsediyorsunuz?

0: ceketiniz altına alacağınız bir söz söylesem, onu siz de söyler misiniz dedi. Bunu duyan Ebu Cehil şöyle söyledi.
1: Elbette söyleriz o sözü. Hatta 10 katını bile söyleriz.
0: Allah'ın kutlu elçisi, öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin buyurdu.
2: Olmaz öyle şey. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hadi gidiyoruz, kalkın.
1: Bu söylediğin söz, ilahları bir tek ilah mı yapıyor yani? Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
0: Bu olay üzerine Sa'd suresinin 4 ve 5. ayeti kerimeleri nazil oldu. Gelen ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyordu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Müşrikler Allah'ın tek bir ilah olması karşısında şaşkındılar. Bunu kavrayamıyorlardı. Allah, Enbiya suresinin 22. ayetinde bu durumlarına karşı şöyle buyurdu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin, göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Meleklere İman.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programındasınız, Diyanet Radyo'ya kulak veriyorsunuz. Sesimizin ulaştığı tüm mekanlara gönülden sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyenler, bugün sizlerle meleklerin varlığı ile ilgili konuşacağız. Melekler nurani ve ruhani varlıklardır. Bu sebeple onları duyu organlarıyla algılayamadığımız gibi, duyu verilerine dayanan aklın istidlaliyle de bilemeyiz. Şu halde onların varlığını sadece peygamberlerin verdiği haberlerden öğrenebiliriz. Meleklerin duyu organları ve akıl yoluyla idrak edilemeyip sadece vahiy ile bilinmesi, onların varlığı hakkında şüphe duymamızı gerektirmez. Aslında sağlıklı bir şekilde akıl yürütebilen kişiler meleklerin varlığını yok sayamaz.